Johannes Brahms'ın ikinci piyano konçertosunu solist Simon Trpceski ve Macaristan Radyo Senfoni Orkestrası'nın 19 Ekim 2024 tarihli konser kaydından dinlediniz. Piyanist, biz parçası olarak Makedonya'ya ait geleneksel bir ezgiyi ve Felix Mendelssohn'un Venedik Gondol şarkısını seslendirmek üzere tekrar sahnede.

Macaristan Radyo Senfoni Orkestrası'nın solisti olarak sahne alan piyanist Simon Trpčevski, Makedonya'ya ait geleneksel bir ezgiyi ve Felix Mendelssohn'un Venedik Gondolu şarkısını seslendirdi. Topluluğun konseri Johannes Brahms'ın 4. senfonisiyle sona eriyor.

Johannes Brahms'ın 4. senfonisini Macaristan Radyo Senfoni Orkestrası'nın 19 Ekim 2024 tarihli konser kaydından dinlediniz. Franz Schubert'in Goethe'nin sözleri üzerine bestelediği Mignona adlı Lied ve Band Alois Zimmermann'ın solo keman sonatından prelüt bölümüyle devam ediyoruz.

Franz Schubert'e ait Mignon'a başlıklı Lied'i ve ardından Bernd Alois Zimmermann'ın solo keman sonatından Prelüt bölümünü dinledik. Programımızın bu bölümü Felix Mendelssohn'un A Cappella Coro için Opus 78 3 İlahi serisiyle sona eriyor.

78 Üç İlahi serisini Andreas Hauptmann yönetimindeki Ave Oda Korosu seslendirdi. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Friedrich Delius'un Köyün Romeo ve Juliet'i operasından Cennet Bahçesine Yürüyüş başlıklı orkestra interlüdünü ve Antonin Dvorak'ın Opus 72 Slav Dansları serisinden Mi Minör 10 numaralı eseri dinleyebileceğiniz programımızın son bölümüne Polonya'nın Maria Szymanowska'dan sonra uluslararası üne kavuşan ikinci kadın bestecisi Grażyna Baczewicz'le başlıyoruz. Bestecinin bir numaralı piyanolu kentetini Polonya Radyosu Amadeus Oda Orkestrası seslendiriyor.

Grażyna Bacewicz'in bir numaralı piyanolu kentetini piyanist Pavel Vakaresi ve Polonya Radyosu Amedeus Oda Orkestrası'ndan dinlediniz. Johann Sebastian Bach'ın keman ve yaylılar için Re minör bir numaralı konçertosuyla devam ediyoruz.

Johann Sebastian Bach'ın keman ve yaylılar için re minör 1 numaralı konçertosunu Ars Barocca topluluğu seslendirdi. Franz Liszt'in Hac Yılları başlıklı solo piyano süitlerinin ilk serisinden Obermann Vadisi adlı parça var sırada.

Piyanist Piotr Aleksevich, Franz Liszt'in Hac Yılları başlıklı solo piyano suitlerinin ilk serisinden Obermann Vadisi başlıklı parçayı seslendirdi. Friedrich Delius'un Köyün Romeo ve Juliet'i operasından Cennet Bahçesine Yürüyüş başlıklı orkestra interlüdüyle devam ediyoruz.

0: Friedrich Delius'un Köyün Romeo ve Juliet'i operasından Cennet Bahçesine Yürüyüş başlıklı orkestra interlüdünü Barry Wordsworth yönetimindeki BBC Konser Orkestrası seslendirdi. İngiliz besteci Henry Purcell'ın 1681 tarihinde yayınlanmış Uyan ve Dikkatle Dinle başlıklı ilahisi var sırada.
1: And with our tent unheal, our drowsy world, for it concerns the

Henry Purcell'ın Uyan ve Dikkatle Dinle başlıklı ilahisini Buzz, Stephen Varco, Theor Boda, David Miller ve Octa Peter Seymour'dan dinlediniz. Cecil Chaminade'ın flüt repertuarının standart eserlerinden biri olan Re majör flüt konçertinosuyla devam ediyoruz.

Cecil Chaminade'ın 1902 yılında bestelediği Opus 107 Re Majör Flüt Konçertinosunu flütte Maria Filipova ve piyanoda Ekaterina Mirzaova'dan dinledik. Alman klasik dönem bestecisi Johann Gottfried Müthel'in Ork için Jesu meine Freude adlı yapıtı var sırada.

Rock sanatçısı Roger Lohmann, klasik dönem bestecisi Johann Gottfried Müthel'e ait Jesu Meine Freude başlıklı eseri yorumladı. Antonin Dvorak'ın Opus 72 Slav Dansları serisinden Mi minör 10 numaralı eserle devam ediyoruz.

Antonin Dvořák'ın Slav Dansları serisinden 10. eseri Juanjo Mena yönetimindeki Bergen Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Robert Schumann'ın Solo Piyano için 4 Fük dizisinden seçkiler var sırada. Piyanist Tobias Koch 1854 yapımı bir Pleyel piyanoyla seslendiriyor.

Robert Schumann'ın 4 Füg serisinden seçkileri piyanist Tobias Koch seslendirdi. Programımız 15. ve 16. yüzyıl Rönesans stilinin çok sesli vokal müziğinin usta ismi Josquin des Prez'e ait Johann Ockeghem'e Ağıt adlı koral eserle sona eriyor.

0: Jöskende Pre'nin Johan Okageme Ağıt adlı eserini Paul van Nevel yönetimindeki Hollanda Oda Korosu seslendirdi. Euro Radio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: Günaydın, ben Büşra Tayırdam, haberleri veriyoruz. Yükseköğretim Kurumları sınavının sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin internet adresinden öğrenebiliyor. Yaklaşık 2,5 milyon adayın katıldığı sınavın tercih işlemleri 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı dün gün boyu düzenlenen törenlerle kutlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde şehitleri rahmetle, gazileri şükranla yad etti. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının adada hep var olduğunu ve görmezden gelinmeyi asla kabullenmeyeceğini

vermeyeceğini söyledi. KKTC'deki törenlere katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olmaya devam edeceğini vurguladı. Kıbrıs hiçbir zaman bir Rum adası olmayacak dedi. Cevdet Yılmaz, Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti. Meşru çıkarlarımızın yok sayıldığı hiçbir girişim başarıya ulaşamaz ifadesini kullandı. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste siyasi partiler turuna çıkacak. Bugün MHP, çarşamba günü ise AK Parti gruplarıyla Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanacak kanun teklifinin detaylarını görüşecek. Bu kapsamda bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da kabul edecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi siber güvenlik toplantısına başkanlık etti. Bakan Çiftçi, siber ortamda işlenen suçlara karşı gösterilen sıfır tolerans anlayışından taviz verilmeyeceğini belirtti. Siber suç şebekelerine göz açtırılmıyor. Son iki haftada düzenlenen operasyonlarda 669 şüpheli yakalandı. Zanlıların 361'i tutuklandı. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden aralarında Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un da yer aldığı 9 şüpheli tutuklandı. Bir şüpheli ise adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında şu ana kadar tutuklananların sayısı 27 oldu. Yeni nesil suç örgütlerine yönelik soruşturmalar devam ediyor. 12 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında polis, avukat ve gümrük muhafaza memurları da bulunuyor. Kocaeli'de İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Belediye Başkanı Fatma Kaplan, Hürriyet'le eşinin de aralarında olduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Türk Savunma Sanayi İngiltere'de düzenlenen Uluslararası Havacılık Fuarı'nda iddiasını bir kez daha ortaya koydu. TUSAŞ'tan Aselsan'a Türkiye'nin gururu markalar milli teknolojileriyle göz doldurdu. Dünya İhracat Ligi'nde ilk 10'a giren Türk Savunma Sanayi bu gücünü Avrupa'nın merkezinde bir kez daha gösterdi. İngiltere'nin yeni başbakanı Andy Burnham göreve başladı. Burnham ilk konuşmasında yeni bir siyasi ve ekonomik model vaat etti. 10 yılda 7 başbakanın değiştiği İngiltere için 10 yıllık kalkınma planı hazırlayacaklarını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar 10. gününde de devam etti. Amerikan ordusu İran'da çok sayıda şehri vurdu, İran'da misilleme yaptı. Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üsleri hedef alındı. ABD Dışişleri Bakanlığı bölgede bulunan ABD'lilere uyarı mesajı yayımladı. Beyaz Saray bugün önemli bir görüşmeye ev sahipliği yapacak. Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun, Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve İsrail ordusunun Lübnan'dan çekilmesinin sağlanmasını görüşmek üzere ABD Başkanı Trump'la bir araya gelecek. İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 7 Filistinli hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi yaralandı. Haberleri sunduk.

Alexander Ernst Feska'nın Opus 26 1 numaralı Do minör yedilisinden bölümler dinlediniz. Linos yedilisi seslendirdi.

Johannes Brahms'ın Opus 78 1 numaralı sol majör keman sonatından bölümler dinlediniz. Augustin Dume ve Louis Lortie ikilisi seslendirdi. TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Radyo 3 Sabah'ın sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Zeynep Vural ve Alp Eray Tuğcular, teknik yapımda Seval Göksal ve ben

0: Müziğin Rotası.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Müziğin Rotası'na hoş geldiniz. Ben Mert Özdemir. Bu hafta yolu Venedik'ten geçen besteciler dizimizin 3. bölümündeyiz. Ve konuğumuz Benedetto Giacomo Marcello. Venedik. Geçtiğimiz bölümde Antonio Vivaldi ile bu şehrin parlak konser salonlarında dolaştık. Virtüöz kemancılar, görkemli konçertolar ve opera sahneleriyle barok dönemin en hareketli Venedik'ini dinledik. Ama aynı şehirde bambaşka bir müzik anlayışını savunan bir besteci daha vardı. Benedetto Giacomo Marcello. Soylu bir Venedik ailesinde dünyaya gelen Marcello, yaşamı boyunca hukukçu, devlet görevlisi ve yazar olarak da çalıştı. Müzik onun için yalnızca bir meslek değil, düşüncenin, şiirin ve insan ruhunun bir yansımasıydı. Programımızın ilk eseri olan Benedetto Marcello'nun 1. Concerto Grosso'sunu Silvano Frontalini yönetimindeki Kaunas Oda Orkestrası seslendiriyor.

Programımızın ilk eseri olan Benedetto Marcello'nun birinci Concerto Grosso'sunu Silvano Frontalini yönetimindeki Kaunas Oda Orkestrası seslendirdi. Yaşadığı dönemde opera giderek daha gösterişli, daha göz alıcı bir hal alırken Marcello müziğin özünü kaybetmemesi gerektiğini savundu. Marcello'nun asıl ünü 1720 yılında yayımladığı Il Teatro alla Moda adlı hiciv kitabından gelir. Bu eserde dönemin opera serio dünyasını bestecileri, şarkıcıları, impresarioları hatta seyircileri bile alaycı bir dille eleştirir. Onun hedefi opera sanatı değil, operanın giderek gösterişe ve ticari kaygılara teslim olmasıydı. Bugün Venedik'in daha sakin, daha zarif ve daha düşünceli sesine kulak vereceğiz. Benedetto Marcello'nun en önemli eserlerinden biri Estro Poetico Armonica adını taşıyan görkemli mezmur dizisidir. 1724 ile 1727 yılları arasında bestelenen bu koleksiyon eski ahitteki 50 mezmurun İtalyanca şiirsel uyarlamaları üzerine bestelenmiştir. Marcello dönemin şairi Girolamo Ascanio Giustiniani'nin metinlerini müziğe aktarırken dini müziğe yalnızca görkem değil aynı zamanda anlaşılır ve samimi bir ifade kazandırmayı amaçlamıştır. Dinleyeceğimiz Atesi Signor che mio sostegno sei adlı eseri bu koleksiyonda yer alan 27. mezmur üzerine yazılmıştır. Eserde insanın korku, umut ve teslimiyet duyguları iç içe geçer. Marcello, metnin anlamını ön plana çıkaran yalın ama son derece etkileyici bir müzik dili kurar. İnsan sesi ile enstrümanlar arasında kurduğu dengeli ilişki, her sözcüğün doğal bir akış içinde duyulmasını sağlar. Barok dönemin gösterişli dini müziğinden farklı olarak Marcello, bu eserinde duyguyu büyük orkestral etkilerle değil, sade melodiler, şeffaf armoniler ve metne duyduğu saygı

Milano'nun başyapıtı değil, aynı zamanda 18. yüzyıl İtalyan dini müziğinin en seçkin örneklerinden biri olarak kabul edilir. Şimdi Benedetto Marcello'nun Estro Poetico Armonico adlı eserinden Ate Signor che mio sostegno sei bölümünü soprano Caroline Pelon ve contralto Melody Ruvio, Guido Bellestracci öncülüğündeki Lamaroso topluluğu eşliğinde seslendiriyor.

Benedetto Marcello'nun Estro Poetico Armonica adlı eserinden Ate Signor Che Mio Sostegno Sei bölümünü soprano Caroline Pelon ve contralto Melody Ruvio Guido Bellestracci öncülüğündeki Lamaroso topluluğu eşliğinde seslendirdiler. Benedetto Marcello bugün daha çok mezmurlar üzerine yazdığı Estro Poetico Armonico ile tanınsa da oda müziği alanında da son derece zarif eserler bırakmıştır. Dinleyeceğimiz Do Minör Trio Sonatı Opus 2 No 2'nin Largo başlıklı ilk bölümüdür. Viola da gamba, violonsel ve basso continue arasında kurulan dengeli diyalog, barok dönemin oda müziğine özgü içten ve samimi atmosferi dinleyicilere hissettirir. Marcello'nun müziğinde gösterişli virtüözlükten çok melodik zarafet ve düşünsel denge ön plandadır. Uzun soluklu melodiler, yalın armoniler ve ölçülü anlatımıyla bu eser bestecinin aristokrat kişiliğini ve sanata yaklaşımını da yansıtır. 18. yüzyılın başlarında oda müziği yalnızca konser salonlarında değil, Venedik'in soylu ailelerinin saraylarında ve özel müzik topluluklarında da önemli bir yer tutuyordu. Marcello'nun trio sanatları da tam olarak bu ortamlar için yazılmış incelikli ve rafine eserlerdir. Şimdi Benedetto Marcello'nun Viola da gamba, violonsel ve basso continuo için 2 numaralı Do minör sonatının 1. bölümü olan Largo'yu, Viola da gamba sanatçısı Guido Bellestracci, violonsel sanatçısı Martin Zeller ve Lamaroso topluluğundan dinliyoruz.

Benedetto Marcello'nun Viola da Gamba ve Basso Continuo için 2 numaralı do minör sonatının 1. bölümü olan Largo'yu, Viola da Gamba sanatçısı Guido Bellestracci, violonsel sanatçısı Martin Zeller ve Lomarozzo topluluğundan dinledik. Benedetto Marcello opera dünyasına eleştiren bir beste

Sorgular. Marcello gösterişli vokal süslemelerden uzak durarak metni ön plana çıkarır. Uzun soluklu melodiler ve yalın eşlik karakterin iç dünyasını büyük bir doğallıkla yansıtır. Bu eser Benedetto Marcello'nun seküler eserlerinde insan ruhunun en incelikli duygularını anlatan vokal eserlerde de ne kadar güçlü bir besteci olduğunu gösteren etkileyici örneklerden biridir. Şimdi Benedetto Marcello'nun Arianna adlı kantatından Arianna'nın Come mai puoi vedermi piangere adlı aryasını soprano Patricia Petitbon, Andrea Marcon öncülüğündeki Venedik Barok Orkestrası eşliğinde seslendiriyor.

Benedetto Marcello'nun Arianna adlı kantatından Arianna'nın Come mai puoi vedermi piangere adlı aryasını soprano Patricia Petitbon, Andrea Marcon öncülüğündeki Venedik Barok Orkestrası eşliğinde seslendirdi. Benedetto Marcello'nun oda müziği, onun müzikal kişiliğinin en incelikli yönlerinden birini ortaya koyar. Dinleyeceğimiz 2 numaralı mi minör violonsel sonatı, bestecinin violonsel ve basso continuo için yazdığı 6 sonattan biridir. Bu eserde Marcello, barok dönemin gösterişli virtüözlerinden çok enstrümancıların şarkı söyleyen yönünü ön plana çıkarır. Uzun soluklu melodiler ve dengeli armoniler dinleyiciyi içe dönük ve düşünceli bir müzikal atmosfere davet eder. Sonatın ilk bölümü olan Adagio, ağırbaşlı ve lirik karakteriyle dikkat çeker. Violonsel, basso continuo'nun yalın eşliği üzerinde adeta bir insan sesi gibi konuşur. Her cümle doğal bir nefes alışverişiyle ilerler. Marcello burada teknik gösterişten özellikle kaçınır ve müziğin bütün ağırlığını melodik ifade gücüne bırakır. 18. yüzyıl Venedik aristokrasisinin estetik anlayışını yansıtan bu eser, gösteriş yerine zarafeti, virtüözlük yerine duyguyu öne çıkarır. Belki de bu yüzden Marcello'nun violonsel sonatları, aradan geçen 300 yıla rağmen bugün hala violonsel sanatçılarının en sevilen barok repertuarları arasında yer almaktadır. Şimdi Benedetto Marcello'nun 2 numaralı mi minör violonsel sonatını, solo violonselde Anthony Platt, basso continuo grubunda violonsel sanatçısı Richard Webb ve klavsende Christopher Hogwood seslendiriyor.

Benedetto Marcello'nun 2 numaralı mi minör violonsel sonatını solo violonselde Anthony Platt, basso continuo grubunda violonsel sanatçısı Richard Webb ve klavsende Christopher Hogwood seslendirdi. Benedetto Marcello'nun Atalya adlı oratoryosu, eski ahitte anlatılan Yahuda kraliçesi Atalya'nın öyküsünü konu alan bir eserdir. Librettosu dönemin önemli şair ve librettistlerinden Apostolo Zeno tarafından kaleme alınmış olan eser, Jean Racine'in ünlü Atelier trajedisinden de esinlenilmiştir. Marcello bu yapıtta dini bir konuyu operaya yaklaşan güçlü bir dramatik anlatımla işler. Karakterlerin psikolojik derinliğini ve iç çatışmalarını müziğin merkezine yerleştirir. Dinleyeceğimiz Stalanguendo aryası eserin başlıca karakterlerinden Kraliçe Atalya tarafından seslendirilir. Aryanın ilk sözleri Stalanguendo de Fior la Regina, yani çiçeklerin kraliçesi solup tükeniyor anlamına gelir. Bu şiirsel benzetmeyle Atalya'nın gücünü ve ihtişamını yitirmeye başladığı, yaklaşan sonunu sezdiği bir ruh hali anlatılır. Marcello bu bölümde karakterin iç dünyasına odaklanır. Yavaş ilerleyen melodik çizgiler, zarif harmoniler ve metni öne çıkaran vokal yazısı Atalya'nın korkusunu, yalnızlığını ve giderek artan çaresizliğini büyük bir incelikle yansıtır. Stalanguendo, Benedetto Marcello'nun insan sesine duyduğu hassasiyetin ve dramatik anlatım gücünün en güzel örneklerinden biridir. Besteci burada, operayı eleştiren yazılarıyla tanınmasına rağmen sahne karakterinin ne kadar derin ve etkileyici bir müzik diliyle anlatabildiğini de açıkça ortaya koyar. Şimdi Benedetto Marcello'nun Atalya adlı oratoryosundan Kraliçe Atalya'nın Stalanguendo adlı aryasını soprano Maria Erklaher, Christoph Hammer yönetimindeki Neuhof Kapelle München eşliğinde seslendiriyor.

Benedetto Marcello'nun Atalya adlı oratoryosundan Kraliçe Atalya'nın Stralanguendo adlı aryasını soprano Maria Erlacher, Christoph Hammer yönetimindeki Neuhofkapelle München eşliğinde seslendirdi. Marcello'nun oda müziği denildiğinde akla gelen en önemli eserlerinden biri de flüt sonatlarıdır. 1712 yılında Venedik'te bestelediği bu 12 sonat, dönemin en seçkin amatör ve profesyonel müzisyenleri için yazılmış, barok flüt repertuarının temel yapıtları arasında yer almıştır. Bestecinin notasında solo çalgı flauto olarak belirtilmiştir. Dönemin İtalya'sında bu ifade çoğunlukla blok flütü yani flauto dolce'yi işaret ediyordu. Bu nedenle eserler günümüzde hem blok flüt hem de modern flüt ile seslendirilmektedir. Dinleyeceğimiz Sonata a Flauto Solo, Marcello'nun insan sesine yakın melodi

anlatımını en güzel yansıtan eserlerden biridir. Sonatta solo çalgı ile basso continuo arasında sürekli bir diyalog kurulur. Biri konuşurken diğeri onu destekler. Ardından roller değişir. Bu özellik barok oda müziğinin en belirgin anlatım biçimlerinden biridir. Şimdi Benedetto Marcello'nun solo flüt sonatını Blockflüt'te Ankirchmayr, Ork'ta ise Andrea Cohen seslendiriyor.

Benedetto Marcello'nun solo flüt sonatını blok flütte Antil Schmeier, orkta ise Andrea Cohen seslendirdi. Benedetto Marcello'nun en güçlü olduğu alanlardan biri hiç kuşkusuz oda kantatlarıdır. Yaşamı boyunca yüzlerce kantat besteleyen Marcello, büyük opera sahneleri yerine Venedik aristokrasisinin salonlarında seslendirilen bu küçük ölçekli eserlerde insan duygularını büyük bir incelikle anlatmıştır. Dinleyeceğimiz Altro non amo

Che Dolce Pace, Quando Penso agli Affanni adlı kantatının son aryasıdır. Kantat boyunca aşkın getirdiği acılar ve insan ruhunun yaşadığı iç çatışmalar anlatılır. İlk reçitatif ve aryalarda sevgilinin çektiği sıkıntılar dile getirilirken, finalde müzik bambaşka bir duyguya yönelir. Altro non amo che dolce pace, artık tatlı huzurdan başka hiçbir şeyi sevmiyorum. Sözleriyle başlayan bu arya, yaşanan acıların ardından ulaşılan içsel dinginliği ifade eder. Marcello, uzun soluklu melodiler ve sade bir yayla eşliğiyle karakterin huzur arayışını son derece doğal ve samimi bir dille anlatır. Bu eser, Benedetto Marcello'nun müzik anlayışını en iyi özetleyen örneklerden biridir. Besteci burada gösterişli virtüözlükten özellikle uzak durur. Müziğin bütün gücünü metnin anlamına ve insan sesinin ifade zenginliğine bırakır. Böylece küçük ölçekli bir oda kantatı, dinleyiciyi derin bir duygusal yolculuğa çıkaran etkileyici bir anlatıma dönüşür. Şimdi Benedetto Marcello'nun Quando Penso agli Affanni kantatından Altro non amo che dolce pace aryasını kontrtenor Andreas Scholl, Ottavio D'Antoni öncülüğündeki Accademia Bizantina eşliğinde seslendiriyor.

Benedetto Marcello'nun Quando penso agli affanni kantatından Altro non amo che dolce pace aryasını kontrtenor Andreas Scholl Ottavio D'Antonia öncülüğündeki Accademia Bizantina eşliğinde seslendirdi. Bugün Benedetto Giacomo Marcello ile Venedik'in başka bir yüzünü tanıdık. Gösterişli opera sahnelerinin ve virtüöz konçertoların yanında düşüncenin, şiirin ve sadeliğin de bu şehrin müzik kültürünün ayrılmaz bir parçası olduğunu gördük. Marcello'nun eserleri bize büyük bir müziğin her zaman yüksek sesle konuşmak zorunda olmadığını hatırlatıyor. Bazen en güçlü anlatım yalın bir melodiyle de kurulabilir. İşte belki de Venedik'in en büyük zenginliği buydu. Aynı şehir yüzyıllar boyunca birbirinden çok farklı müzik anlayışlarına ilham kaynağı oldu. Her dönem kendi sesini yarattı ama geçmişiyle bağını hiç koparmadı. Benedetto Giacomo Marcello da bu zengin mirasın en zarif temsilcilerinden biri olarak müzik tarihinde özel bir yer edindi. Programımızın son eseri olan Benedetto Marcello'nun Il mio bel fuoco, quella fiamma che m'accende adlı eserini bariton Renato Bruzon, Roberto Paternostra yönetimindeki Berlin Radyo Senfoni Orkestrası eşliğinde seslendiriyor.

Programımızın son eseri olan Benedetto Marcello'nun Il mio bel fuoco, Quelle fiamme che m'accende adlı eserini, bariton Renato Bruzon, Roberto Paternostra yönetimindeki Berlin Radyo Senfoni Orkestrası eşliğinde seslendirdi. Haftaya yolu Venedik'ten geçen besteciler serimizin son bölümünde ise bu kez rotamızı 20. yüzyıla çevirerek Venedik'in geçmişiyle modern dünyası arasında köprü kuran Ermanno Wolf Ferrari ile buluşacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Mert Özdemir, teknik yapımda ise Mehmet Acar. Haftaya müziğin rotasında yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

Caz Fora. Cazın her yönüne geçişler hazırlayan Caz Fora, TRT Radyo 3'te Perşembe günleri saat 19'da sizlerle.

Levent Öket'le Jazz Fora, cazın tüm yönlerine yol alıyor. Jazz Fora ile Jazz, TRT Radyo 3'te.

0: Odadan dünyaya.
1: Günaydın sevgili TRT Radyo 3 dinleyicileri. Her salı olduğu gibi Odadan Dünyaya programında yeni güne zarif oda müziği örnekleriyle başlıyoruz. Bugünkü programımızda romantik dönemden 20. yüzyılın ilk yıllarına uzanan melodik zenginliği ve sabah saatlerinin dingin atmosferine yakışan 3 seçkin eser yer alıyor. Polonya asıllı Alman besteci Zawel Szawenka, daha çok virtüöz piyanist kimliğiyle tanınsa da oda müziğinde de son derece zarif eserler vermiştir. Henüz genç yaşta bestelediği Opus 1 piyanolu üçlüsü, Mendelssohn ve erken Brahms geleneğini romantik lirizmle birleştirir. Özellikle ikinci bölümdeki sıcak melodiler ve finaldeki canlı ritim, sabah saatlerinin huzurlu atmosferinde bizi ağırlıyor. Şimdi Zawel Szawenka'nın Opus 1 Fa diyez minör piyanolu üçlüsünü Colin Carr, Lydia Mordkovic ve Seta Tanyel'den dinliyoruz.

Zaver Şavenka'nın Opus 1 Fa diyez minör piyanolu üçlüsünü Colin Carr, Lidia Mordkovic ve Seta Tanyel'den dinledik. Macar besteci Erno Dohnányi, romantik geleneği 20. yüzyıla taşıyan en önemli isimlerden biridir. Yaylı üçlü için yazdığı serenat, klasik biçim anlayışını sıcak Macar ezgileriyle buluşturur. 5 bölümden oluşan eser, zarif marşı, şiirsel romansı ve neşeli final varyasyonlarıyla dinleyiciyi yormayan aydınlık bir atmosfer oluşturur. Şimdi Erno Dohnányi'nin Opus 10 Serenat Do Majör Yaylı Üçlüsünü Spektrum Concerts Berlin'den dinliyoruz.

Erno Dohnányi'nin Opus 10 Serenat Do Majör Yaylı Üçlüsünü Spektrum Concerts Berlin'den dinledik. TRT Radyo 3'te sizlere İngiliz müziğinin seçkin ismi Frank Bridge'in Oda Müziği örneğiyle veda ediyoruz. Novalet'in başlıklı yaylı dörtlü dizisinin ilk bölümü Andante Moderato. Bestecinin iki keman, viola ve cello için kaleme aldığı bu 6 dakikalık minyatür, geç romantik dönemin lirik zenginliğini oda müziğinin o samimi içten odağıyla buluşturuyor. Enstrümanların adeta birbiriyle derin ve zarif bir sohbete giriştiği bu çalışma, Bridge'in melodik dehasını ve yaylı çalgılar üzerindeki mutlak hakimiyetini kulaklarımıza taşıyor. Şimdi Frank Bridge eseri Novalet'in başlıklı yaylı dörtlünün ilk bölümü olan Andante Moderato'yu Bridge yaylı dörtlüsünden dinliyoruz.

Frank Bridge eseri Novalatin başlıklı Yaylı Dörtlü'nün ilk bölümü olan Andante Moderato'yu Bridge Yaylı Dörtlüsü'nden dinledik. Böylelikle Bir Odadan Dünya'ya programının daha sonuna geldik. Zaver Şavenka, Erno Dohnányi ve Frank Bridge'in seçkin eserleriyle güne sakin ve zarif bir başlangıç yaptık. Programı hazırlayan Tuğçe Oğuz, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt ve spikeriniz ben Hakan Çalışkan, bir sonraki programda yeniden birlikte olmak dileğiyle sizlere mutlu bir gün diliyoruz. Hoşça kalın.

farklı tınıların kaynaşması. Bir notanın diğerine değdiği o ince çizgi. Bir coğrafyanın başka bir coğrafyaya fısıldadığı o görünmez köprü. Bugün zamanın ruhunda müzik sınırlarını aşıyoruz. Caz, soul, rock ya da etnik ezgilerle doğudan batıya, kültürlerin ve tınıların senfonik bir ortaklıkta buluştuğu Türler Ötesinde serimizin ilk bölümüyle sizlerleyiz. TRT Ankara Radyosu, Radyo 3 stüdyolarımızdan sesimizi ulaştırdığımız tüm dinleyicilerimize kucak dolusu sevgilerle. Zamanın ruhuna hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Sanem Gülşen Yazar, teknik yapımda Necmiye Şahin, ses kayıtta Seval Köksal. Her salı olduğu gibi önümüzdeki bir saat boyunca sizlerleyiz. Tango'nun kalbiyle açıyoruz programımızı. Astor Piazzolla ve Liber Tango. Tango artık sadece bir dans değil. Bir isyan, bir özgürlük nefesi. Piazzolla'nın ellerinde Buenos Aires sokakları senfoni salonuna taşınıyor. Klasik kapıların dışına taşan bir ritim, kalbin içinden geçen bir şehir gibi yankılanıyor. Mario Stefano yönetiminde Astor Piazzolla ve Liber Tango senfonik yorumuyla Zamanın Ruhu. Hazırsanız başlıyor.

Senfoni orkestralarının geniş alanlarında birleşen bu tınılar aslında tek bir gerçeği fısıldıyor. Müzik ayrıştırmaz. Aksine görünmeyen bağlarla insanı insana, kültürü kültüre yakınlaştırır. Şimdi Doğu ile Batı aynı melodide buluşuyor. Farklı sesler, farklı hikayeler, farklı enstrümanlar bile bir yay hareketinde birleşen bir ruha dönüşüyor. Bugün ve şimdi Heart and Soul, dünyanın farklı köşelerinden gelen müzisyenlerin ortak bir soru etrafında buluşmasından doğdu. Bizi birbirimize bağlayan şey nedir? Dilimiz, inancımız, kültürümüz farklı olabilir ama kalbin ritmi ve insan ruhunun arayışı ortaktır. Eser bu ortaklığın müzikal bir kutlaması olarak bestelendi. Aslında bu bir şarkı değil sadece, insanlığın ortak bir cümlesi. Kalp ve ruh bütün dillerden daha güçlü konuşur. Eser 1998 yılında cellist Yo-Yo Ma tarafından kurulan Silk Road Ensemble'ın İpek Yolu boyunca uzanan farklı müzik geleneklerini aynı sahnede buluşturma anlayışının güçlü örneklerinden biri. Cellodo Yo-Yo Ma, Liza Fisher ve George Porter insan sesinin en derin katmanlarını açıyor. Heart and Soul'la zamanın ruhu devam ediyor.

TRT Radyo 3'te zamanın ruhundasınız. Türler ötesinde yolculuğumuz tüm hızıyla sürüyor. Şimdi rotamızı 20. yüzyılın en ikonik eserlerinden birine çeviriyoruz ve caz müziği senfoniyle yeniden yazılıyor. Bir şehrin sesi. New York'un gökyüzü kadar geniş, metro tünelleri kadar hareketli. George Gershwin, klasik müziğin zarafetini cazın özgür ruhuyla buluştururken, modern Amerika'nın ses manzarasını da klasik notalara dönüştürüyor. Bir yanda senfoninin disiplini, diğer yanda doğaçlamanın özgürlüğü. Ve bir an geliyor, müzik bir şehre dönüşüyor. Onu sadece betimlemiyor, hissettirmeyi de beceriyor. Şimdi dilerseniz George Gershwin'in başyapıtı Rhapsody in Blue, Leonard Bernstein yönetiminde New York Filarmoni yorumuyla dinliyoruz.

Sevgili Zamanın Ruhu dinleyicileri, öncelikle nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Çünkü her yayının en kıymetli anı tam da bu oluyor bizler için. Arada mesafeler olsa da, aynı anda, aynı duygularda, aynı melodide buluşabilmek. Bu nedenle programınıza dair görüş ve beğenilerinizi TRT Radyo 3 Instagram ve Facebook sayfalarımızdan Zamanın Ruhu başlığı altında bizlere iletebilirsiniz. Geçmiş tüm yayınlarımızı dinlemek isterseniz eğer TRT Dinle web ya da mobil uygulamamız üzerinden Zamanın Ruhu programının altında yeniden buluşabiliriz. Sıra geldi İran'ın kadim ezgilerine. Kelimelerin yerine sesler konuşuyor. Soul müziğin derin duygusu klasik müzikle birleşiyor. Doğunun mistik enerjisi modern orkestranın dev nefesiyle büyüyor. Ses bir hafıza gibi kıtaları dolaşıyor. Ve ey şaraban, bu yolculuğun yorgun ama bilge sesi olarak içimize işliyor. İran'dan yükselen Mohsen Namjoon'un Zolf yorumu, Senfoni Odise 2020 kaydında Afşin Kaef yönetiminde, sesin doğudan batıya uzanan köprüsünde bir durak daha, şimdi Zamanın Ruhunda.

Doğunun mistik enerjisinden rotamızı İspanya'ya çeviriyoruz. Flamenco'nun ateşiyle senfoninin ihtişamı aynı sahnede. Ayakların ritme eşlik ettiği, özgürlüğün sokaklardan sahnelere taşındığı bir hikaye bu. Flamenco ruhu burada yalnızca bir teknik değil, bir nefes, bir çığlık ve bazen de bir dua. Ama en önemlisi insana dokunan bir iç ses, en çok da özgürlüğün sesi. Hareketli gitar telleri İspanya'nın tozlu yollarını hatırlatırken her nota geçmişin izlerini bugünün sahnesine taşıyor. Ve şimdi Rodrigo'nun ölümsüz eseri Concerto de Aranjuez. Paco de Lucia, Rafael de Burgos ve Pepe Romero'nun canlı yorumuyla Danimarka Ulusal Senfoni Orkestrası İskandinav yorum gücüyle bu esere yeni bir derinlik katıyor. Flamenco'nun ateşiyle senfoninin ihtişamı şimdi kulaklarınızda buluşuyor.

0: Zamanın ruhu devam ediyor.
1: Zamanın ruhundasınız. Hadi gelin dilerseniz biraz uzak doğuya uzanalım. Animeleriyle ve modern yorumlarındaki güçlü duygusal vurgularıyla dünya sahnelerinde sıkça karşılaştığımız Çin müzik geleneğine uzanıyoruz bir aşk hikayesine. Efsaneleşmiş bir anlatı. Liang Shanbu ve Zhu Yingtai. Kelebeklere dönüşen iki kalp. İki telli bir Çin çalgısı. Erhu'nun sesi ince bir hatıra gibi havada asılı kalıyor. Bu kadim yaylı, insan sesine en yakın enstrümanlardan biri kabul ediliyor. Bu yüzden her titreşimi adeta bir iç çekiş gibi duyuluyor. Çin'in yüzyıllar öncesinden gelen müzik dili çoğunlukla beş sesli, pentatonik yapıya dayanır. Bu da melodilerde hem sadelik hem de derin bir duygusal açıklık kazandırır. Geleneksel ezgilerde doğa, aşk ve kader çoğu zaman aynı cümlede buluşur. Ve şimdi Çin'in kadim hikayesi yaylı bir enstrümanın nefesinde yeniden doğuyor. Butterfly Lovers Erhu Concerto. Bir aşkın ölümsüzleştiği o anı müziğin en kırılgan ve en güçlü haliyle kulaklarımıza taşıyor.

Blues, bir hayatın en sade anlatımı. Acı bile melodik olabilir mi? Bu müzik türünde tabii ki evet ve blues denince akla gelen ilk isim Ray Charles. Onun müziğinde ses bir enstrüman gibi ve bir yaşam biçimi. Çocuk yaşta görme yetisini kaybetmesi onun dünyasını karartmadı. Tam tersine sesi daha da derinleşti. Gözlerin sustuğu yerde kulaklar ve müzik kalbin hafızası oldu. Ray Charles için müzik bir görme, bir yaşama biçimi aslında. Dünyayı sesle yeniden kurmak, yeniden yorumlamak anlamını taşıyordu. Ve bu yüzden her notasında yalnızca melodi değil, dayanıklılık, kırılganlık ve umut aynı anda birbirini takip ediyordu. Ray Charles ve Royal Philharmonic Orkestrası yorumuyla blues'un kökleri senfoninin geniş nefesiyle buluşuyor.

Dağların sesi ve bir halkın ritmi. Sendel Lupik ve Graz Filarmoni Orkestrası'nın buluşmasında Balkanlar yalnızca bir coğrafya olmaktan çıkıyor. Bir hafıza orkestraya dönüşüyor. Göçlerin, savaşların, düğünlerin ve ağıtların iç içe geçtiği bu topraklar burada yalnızca hatırlanmıyor. Yeniden yazılıyor. Ritim bazen neşeye, bazen de bir iç çekişe ve bazen de ikisi aynı anda hem de ortak bir kalbin atışında birleşiyor. Müzik bize şunu fısıldıyor. Bazı hikayeler anlatılmaz. Sadece müzikle hissedilir.

Şimdi eski bir zamanın dansı ama hala yaşayan bir ritim. The Gap Band çizgisinden gelen bu retro, R&B ve swing tınısı 80'lerin sıcak stüdyo ruhunu bugünün enerjisiyle yeniden buluşturuyor. Bu türün kökü aslında R&B'nin dansa yakın, şehirli ve ritmik damarında saklı. Swing'in hafif salınımlı, funk'ın nabzı ve R&B'nin duygusu aynı bedende birleşiyor. Geçmişin sesi bugünün ritminde yeniden hayat buluyor. Bazı şarkılar eski değil, zamansız oluyor. Zamanın ruhunda etnik senfoniler bölümümüzde Jules Holland ve Rhythm and Blues Orkestrası eşliğinde Such a Night ve Michael Bublé sizlerle.

TRT Radyo 3'te zamanın ruhunda, türler ötesinde yolculuğumuzun sonunda özel bir eserle veda ediyorum bugün sizlere. Tasavvufun derinliği senfoniyle buluşuyor. Muhi'ye atfedilen zahit bizi tan eyleme, tasavvuf geleneğinin en güçlü nefeslerinden biri. 17. yüzyıl Bektaşi Melami düşünce ikliminde dışlanma ve ötekileştirme karşısında hakikatin dili olma yolunda bir nefes olarak geçer. Bir bakıştır, dışlayan, yargılayan, anlamadan hüküm veren zihni temsil eder. Buna karşılık eser, insanın özünü merkeze alır. Hak ismini anan, hakikati kalpte arayan bir yolun sesi. Hangi coğrafyada, hangi yaşta olursak olalım ya da hiçbirine bağlı olmaksızın zamansız bir hakikatin yolcusu olduğumuzu fısıldar. Özde eksilmeyen bir varlık fikri büyür, tüm cihanı kuşatır. Ayrımların, hesapların ve sınırların hükmü silinir. Özde buluşur tüm ruhlar, geriye yalnızca hakikat kalır. Hazırlayan ve sunan ben Sanem Gülşen Yazar. Her salı saat 11'de TRT Radyo 3'te zamanın ruhunda yeniden buluşuncaya kadar iyilikten şaşmayın. Kalbinize mutluluk veren şeylerle ilgilenin ve asla vazgeçmeyin.

Avrupa ve Türkiye'nin en uzun soluklu blues programlarından Blues'un Tonları her çarşamba saat 23'te TRT Radyo 3 mikrofonlarında. Modern ve geleneksel blues'un yeni ve seçkin albümleri piyasaya sunulur sunulmaz TRT Radyo 3'ün blues dinleyicileri için Blues'un Tonları Eyüp İbla tarafından hazırlanıyor ve sunuluyor. Blues, sadece blues.

0: Radyo 3.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: İyi günler, ben Büşra Tayırdam. Haberleri veriyoruz. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün mecliste siyasi partileri ziyaret edecek.

İlk görüşme Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirilecek. Görüşme saat 12.30'da Bahçeli'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında yapılacak. Numan Kurtulmuş saat 14'te de DEM Parti Meclis Grubu'yla istişarelerde bulunacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş saat 15'te Yeni Yol Partisi ile bir araya gelecek. Saat 16'da da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul edecek. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerin yeniden başlaması çabaları sürerken karşılıklı saldırılar 10. gününde de devam etti. Amerikan ordusu İran'daki birçok kente saldırılar düzenledi. İran da saldırılara karşılık verdi. Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üsleri hedef alındı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, bölgede bulunan vatandaşlarına temkinli olmalarını ifade eden uyarı mesajı yayımladı. İngiltere Kralı 3. Charles, Türkiye'nin destekleriyle inşa edilen Cambridge Merkez Camii'ni ziyaret etti. Kral Charles, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere'de 2019 yılında açılışını yaptığı camide Türk heyeti ve Müslüman toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili olarak yayınladığı mesajda ziyareti çok kıymetli bulduğunu belirtti. İslam karşıtlığı ve kültürel ırkçılığın küresel ölçekte tırmandığı bir dönemde Kral Charles'ın ziyaretinin çok değerli olduğunu söyledi. 20-21 Haziran günlerinde düzenlenen Yükseköğretim Kurumları sınavının sonuçları açıklandı. Buna göre alan yeterlilik testlerinde 3, temel yeterlilik ve yabancı dil testlerinde de 5'er öğrenci birinci oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM, 2 sorunun iptal edildiğini açıkladı. Tercih işlemleri 29 Temmuz ile 10 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek. Milyonlarca emeklinin gözü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Emeklilere verilen en düşük aylığı da artıracak kanun teklifi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülecek. Teklifle 20 bin lira olan en düşük emekli aylığı 23.552 liraya çıkarılacak. Teklifin görüşmelerinin bu hafta tamamlanarak kanunlaşması bekleniyor. İstanbul Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Silivri Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı. Evinde arama yapılan Bulut, ifade işlemleri için emniyet birimlerine götürüldü. Soruşturmada daha önce Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklanmıştı. Kocaeli'de İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 2 kişi daha gözaltına alındı. Böylece gözaltına alınanların sayısı 30'a yükseldi. Soruşturma çerçevesinde daha önce de aralarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'le eşi Murat Hürriyet'in de bulunduğu 28 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 30 kişinin İstanbul'a götürüldüğü bildirildi. Dosyada ihale kazanan bir iş insanının Fatma Kaplan Hürriyet'e 3 kilo altın verdim iddiası dikkat çekiyor. Suç ve suçluyla mücadele kararlılıkla sürüyor. Bu kapsamda 12 kentteki 12 organize suç örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 127 kişi yakalandı. 74'ü tutuklandı. 37'si hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki 5 katlı bir apartmanın teras katında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören 2 kişi itfaiye ekiplerini bir alt katın pencere pervazında bekledi. Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Yurt genelinde sıcak hava koşulları etkisini sürdürecek. Yurdun batı ve iç kesimlerinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Yurdun kuzey ve kuzeydoğu kesimlerinde ise yarından itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Hava sıcaklıkları perşembe gününden itibaren batıdan başlayarak kademeli şekilde gerileyecek. Haberleri sunduk.

Öyle bir deniz ki kıyılarından aşk kokan şiirler, şarkılar yankılanır. Dalgaları sahillerini okşarken müzik sizi kendine tutsak eder. Anıların sağanağına yakalanırsınız. Akdeniz Melodileri başlıyor. Bugünkü Akdeniz Melodileri programıma Dijo ve onun gitar telleriyle başlamak istiyorum. O çalsın, sizler de onunla birlikte mırıldanın bu parçayı. Amore mio, aşkım benim.

Amore Mio, Dijon'un gitar tellerinden dinledik bu güzel melodiyi. Şimdi Rhythm grubu ritmik şarkılarında Say Two diyorlar.

Abrasame, Disco Light Orkestrası çalıyordu bu harikulade melodiyi. Şimdi French Latino grubu Mehtap ve Deniz'i şarkılarında anlatıyorlar. Guarda che luna, guarda che mare.

Guarda che luna, guarda che mare. 1950'lerin bu unutulmaz aşk şarkısını French Latino bugünkü ritmiyle bizlere hatırlattılar. Şimdi ünlü Secret Garden'ın Adagio'sunu Camro bizlere remix olarak çalıyor.

Camro'dan dinledik Gizli Bahçe yani Secret Garden'ın Adagio adlı eserini. Şimdi de Mario Gregorov Lady Bate adlı melodiyle sizleri dansa davet ediyor.

Mario Gragarov Atomik Orkestrası çalıyorlardı. Lady Bait. Ürdün asıllı Amerikalı piyanist Zadeh'in konserine gidelim mi sizlerle? Şimdi ben davet ediyorum sizleri. Cada Diamas adlı parçayı o çalsın, bizler de hayran hayran dinleyelim.

Piyanist Zade çalıyordu. Bizler de kendimizden geçiyorduk. Şimdi de Ömür Göksel, aşk senin sihirli kokun her yeri sarmış diyor. Her hecende aşk var diyor. Söylediği harika aşk şarkısında. Love your magic spell is everywhere.

Ömür Göksel söylüyordu. Love, your magic spell is everywhere. Aşk, senin sihirli kokun adındaki heceler her yerde karşıma çıkıyor. Şimdi yine Ömür Göksel, 2026 etiketli Söz ve Müziği Kendisine Ait şarkısını sizlerle paylaşıyor. Uçuyorum mutluluktan.

Uçuyorum mutluluktan diyordu eserinde Ömür Göksel. Şimdi Sergi Grischuk müziğinde The Usual Story diyor, alışılagelmiş hikaye.

The Usual Story, Sergi Grichuk çalıyordu. Şimdi de Maladaptive Daydreaming adlı şarkıda Rainer Rie'yi dinliyoruz.

Rainer'i söylüyordu. Maladaptive Daydreaming. Şimdi Mon Cher Minimal bizlere çaldığı ritmik melodide bir aşk hikayesini anlatıyor. Love Story.

yaşanmış bir aşk hikayesini Monşer, Minimal ve orkestrasından dinledik. 1960'ların unutulmaz Happy Together adlı şarkısını ne zaman dinlesem mutluluğuma mutluluk katar bu şarkı. Andre Rieu çalıyor bu harika şarkıyı. Happy Together.

Happy Together, birlikte mutluluk. Andrew Yu'dan dinledik. Ben Ömür Göksel. Her salı 12.05-13 saatleri arasında TRT Radyo 3'te Akdeniz Melodileri programımla sizlerle birlikteyim. Yayında emeği geçen Murat Aydoğdu ve teknik yönetmen Mahmut Dağıstan'a teşekkür ederim.

Müzikli Günce'ye hoş geldiniz değerli Radyo Üç dinleyicileri. TRT Ankara Radyosu çalışanlarıyla birlikte ben Ersin Antep. Sizleri sağlık ve mutluluk temennilerimizle selamlıyoruz. Sosyal medya hesabımız Günsüz Günce. İletişim adresimiz müzikligünce@trt.net.tr. Saygıdeğer dinleyenler, bugün Müzikli Günce'de sizlere 100 yıl önce gerçekleşmiş bir konsere dair bilgiler verecek, başka sanatçıların güncel kayıtlarıyla programı hakkında bilgiler sunacağız. Sevgili dinleyenler, Karadeniz Gemisi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün isteğiyle çağdaş ve genç Cumhuriyet'i tanıtmak için 7 Haziran 1926 Pazartesi, 5 Eylül 1926 Pazar tarihleri arasında Avrupa'ya gitti. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Çok Sesliğin Belgesel Tarihi kitabımızdan ayrıntıları aktaralım. 1924 yılında Hollanda'dan satın alınan Willis adlı gemi daha önce Hollanda'da kraliyet gemisi olarak görev yapmıştı. İçi özel olarak tasarlanan gemide yanaşılan limanlarda ziyaretçilere Türkiye hakkında bilgiler bizzat ticaret, kültür ve sanat adamları tarafından verilmekteydi. Amaç, Avrupa ülkelerine Türkiye'yi en iyi biçimde ve yakından tanıtmak, kültürel, sanatsal, siyasi ve ticari işbirlikler oluşturmak, anlaşmalar imzalamaktı. Türkiye'de üretilen tarım ürünlerinden tekstil ürünlerine kadar her tür malzemenin tanıtımının yapıldığı gemi için Avrupa basını Türk propaganda gemisi ifadesi kullansa da bu durum ziyaret edilen merkezlerde yaşayan insanların ilgisini olumlu yönde etkilemişti. Osman Zeki Üngör şefliğindeki müziki heyeti de gemide, limanda ve şehrin önemli salonlarında ya da mekanlarında verdiği konserlerin yanı sıra ziyaret edilen şehrin üst düzey yöneticilerinin onuruna düzenlenen balolarda sergilediği müzikle büyük beğeni toplamıştı. Bu anlamda sadece Hollanda'daki bir konserinde dahi orkestranın 8000 kişi tarafından izlendiği ve çok beğenildiği dönemin kaynaklarında ifade edildi. İtalya'dan İspanya'ya, İngiltere'den Almanya'ya, Hollanda'dan Rusya'ya kadar pek çok ülkeyi ziyaret eden gemide bulunan kadınların modern ve şık giyimlerinin yanı sıra dans maharetleri de aynı kaynaklarda yer buldu. Şef Osman Zeki Üngör yönetimindeki Riyaseti Cumhur Musiki Heyeti Filarmonik Orkestrası, yani bugünkü Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, kimi konserlerde çelist Edip Sezen'in solist olarak yer aldığı birçok konser verdi. Le Havre, Marsilya, Cenova, Venedik, Trieste, Barcelona, Liverpool, Anvers, Londra, Hamburg, Stockholm, Helsinki, Leningrad, Danzig, Kopenhag, Amsterdam, Batum ve Odessa'ya dek liman şehirlerinde sahneye çıktı. Orkestra 22 Temmuz 1926 Perşembe günü Barcelona'daki Casa Llodio de Mar adlı salonda verilen konsere Alman besteci Felix Mendelssohn'un Opus 26 Hibritler Uvertürü ile başlamıştı. Ardından Fransız besteci Georges Bizet'in La Lésienne Suite'ini, Alman besteci Ludwig van Beethoven'ın 5 numaralı senfonisi, Rus besteci Nikolay Rimsky-Korsakov'un Opus 34 İspanyol Kapriçosu ve son olarak bir başka Rus besteci Mikhail Hippolytov-Ivanov'un Kafkas Skeçleri başlıklı Opus 42 2 numaralı suite'nin 3. bölümü olan Lezginka dansı ile Opus 10 Serdar Alayı bölümünü İspanyol sanatseverlere sunmuştu. Şimdi bu yapıtları başka sanatçıların güncel kayıtlarıyla dinleyelim. Mendelssohn'un Hibritler Uvertürünü Claudio Abbado yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası'nın, Bizet'in La Lésienne Suite'inden 4 numaralı Fa-Dol bölümünü Herbert von Karajan yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası'nın, Beethoven'ın 5 numaralı senfonisinin Allegro Tempolu 4. bölümünü Carlos Kleiber yönetimindeki Viyana Filarmoni Orkestrası'nın, Rimsky-Korsakov'un İspanyol Kapriçosu'nu Neyme Yarvi yönetimindeki Göteborg Senfoni Orkestrası'nın, Ippolitov Ivanov'un Kafkas Skeçleri isimli suitinden Lezginka dansını Arthur Fagin yönetimindeki Ukrayna Ulusal Senfoni Orkestrası'nın ve Serdar Alayı bölümünü Eugene Ormandy yönetimindeki Philadelphia Orkestrası'nın kaydıyla getiriyoruz radyolarınıza.

Alman besteci Felix Mendelssohn'un Opus 26 Hebritler Uvertürünü Claudio Abbado yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası'nın, Fransız besteci Georges Bizet'in La Lesgian Suite'inden 4 numaralı Fa-Dol bölümünü, Herbert von Karajan yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası'nın, Alman besteci Ludwig van Beethoven'ın 5 numaralı senfonisinin Allegro tempolu 4. bölümünü, Carlos Kleiber yönetimindeki Viyana Filarmoni Orkestrası'nın, Rus besteci Nikolay Rimski-Korsakov'un Opus 34 İspanyol Kapriçosunu, Nehme Yarvi yönetimindeki Göteborg Senfoni Orkestrası'nın, bir başka Rus besteci Mihail Ippolitov-Ivanov'un Kafkas Skeçleri başlıklı Opus 42 2 numaralı süitinin 3. bölümü olan Lezginka Dansı'nı, Alfred Fagin'in yönetimindeki Ukrayna Ulusal Senfoni Orkestrası'nın ve Opus 10 Serdar Alayı bölümünü, Eugene Ormandy yönetimindeki Philadelphia Orkestrası'nın kaydıyla getirdik radyolarınıza. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün isteğiyle çağdaş ve genç cumhuriyeti tanıtmak için Seyyar Sergi projesiyle Avrupa'ya 7 Haziran 1926 Pazartesi, 5 Eylül 1926 Pazar tarihleri arasında giden Karadeniz gemisinde yer alan Osman Zeki Üngör yönetimindeki Riyaseti Cumhur Musikiyeti Filarmonik Orkestrası, yani bugünkü Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 100 yıl önce 22 Temmuz 1926 Perşembe günü Barcelona'daki Casa Llotja de Mar adlı salonda.

0: Müzikli Günce'nin sonuna geldik. Sosyal medya hesabımız Günsüz Günce. Elektronik posta adresimiz müzikligunce@trt.net.tr. TRT Ankara Radyosu'nda yapım ve yayında emeği geçen arkadaşlarımızla birlikte ben Ersin Antep sizler için sağlık ve mutluluk dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın. Esen kalın, müzikle kalın.
1: Müzikli Günce.

İyi günler sevgili dinleyiciler. TRT Radyo 3'te yeni bir günümüzü dinlemekte daha birlikteyiz. Bugünkü programımızda Reza Vali ve Guan Ren Gu'nun eserlerine yer vereceğiz. Yaklaşık bir saat sürecek beraberliğimizin sizler için ilgi çekici ve keyifli olması dileğiyle programımıza başlıyoruz. Sevgili dinleyiciler, dünyanın çeşitli ülkelerinden klasik batı müziği bestecilerinin eserlerine yer vermeye, farklı kültürlerin klasik batı müziği algılarına tanıklık etmeye ve batı müziği süreçlerinin örneklerini dinlemeye Çin'den bir besteci Guan Ren Gu'nun eserleriyle devam ediyoruz. Bestecinin dinleyeceğimiz ilk eseri Spring Suite. 5 bölümden oluşan eserin bölüm başlıklarında çeşitli doğa manzaraları anlatılmış. Bestecinin kendi yönetimindeki Shanghai Chinese Folk Orkestra'dan dinliyoruz.

Guan Ranggu'nun Spring Suite isimli eserini bestecinin kendi yönetimindeki Shanghai Chinese Folk Orkestra'dan dinledik. Sevgili TRT Radyo 3 dinleyicileri, programımıza Reza Vali'nin eserleriyle devam ediyoruz. 1952 İran doğumlu Vali ilk müzik eğitimini Tahran Konservatuvarı'nda almış. Daha sonra Viyana ve Amerika'da çalışmış. 1985 yılında doktorasını tamamlamasının ardından School of Music at Carnegie Mellon University'de hoca olarak çalışmaya başlamış. Çok çeşitli topluluklar ve çeşitli büyüklüklerdeki orkestralar için çok sayıda sipariş alan besteci, öğrenciliği ve sonrasında pek çok saygın ödülün sahibi olmuş. Besteci eserin esin kaynağının İran klasik ve folk müziği olduğunu belirtmiş. Bu fikirden hareketle flütü neyin sesini taklit eder gibi çaldırma, çalarken aynı zamanda mırıldanma tekniklerini kullanmış. Eseri flüt sanatçısı Alberto Almarza ve Gil Rose yönetimindeki Boston Modern Orchestra Project'ten dinliyoruz.

Reza Vali'nin flüt konçertosunu flüt sanatçısı Alberto Almarza ve Gil Rose yönetimindeki Boston Modern Orchestra Project'ten dinledik. Sırada bestecinin 10 numaralı halk şarkıları serisinden parçalar var. Song for Luristan ve Popular Songs from Tehran.

Reza Vali'nin 10 numaralı halk şarkıları serisinden Song for Luristan ve Popular Songs from Tehran isimli parçaları ses sanatçısı soprano Yanna Bati ve Gil Rose yönetimindeki Boston Modern Orchestra Project'ten dinledik. Sevgili dinleyiciler, bir günümüzü dinlemek daha böylece sona erdi. Gelecek hafta tekrar buluşabilmek dileğiyle esenlikler dileriz. Hoşçakalın.

0: Gülsin Onay'la Radyo 3 Atölyesi.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Radyo 3 Atölyemize hoş geldiniz. Sizleri Salzburg'dan Mozarteum Uluslararası Müzik Akademisi'nden selamlıyorum. Burada 25 Temmuz'a kadar ustalık sınıfıma katılan genç piyanistlerle çalışmalar gerçekleştireceğiz.

Sanat danışmanı olduğum 23. Gümüşlük Müzik Festivali'nde de bugün harika bir konser var. Virtüöz ud sanatçısı ve besteci Mehmet Polat'ın son projesi olan Mehmet Polat Quartet, Gümüşlük sahilindeki Suda sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor. 20.30'da başlayacak konserde Mehmet Polat'a piyanoda Franz von Chaussy, davulda Francesco Parsi ve kontrabasta Daniel von Huffelen eşlik edecek.

Suda konserleri 24 Temmuz'da Umut Adan ve Zebanis ile devam edecek. Ardından 27 Temmuz'da Luc van den Beek Quintet, 29 Temmuz'da da Mazyar Yunesi ve Ruzbeh Fadavi Donamazi projesiyle festival izleyicisiyle buluşacak.

17 Temmuz'da muhteşem bir açılışla başlayan 23. Gümüşlük Müzik Festivali 6 Eylül'e kadar birbirinden güzel konserlerle devam edecek. Festivale dair tüm detaylara gumusukfestival.org adresinden erişebilirsiniz. Suda konserlerinden aldığım ilhamla bugün sizlere klasik müzikle caz müziğini buluşturan kayıtlar hazırladım.

Bugünlerde müzikseverler artık müzik türleri arasında pek ayrımcılık yapmıyor. Ama Fransız piyanist ve besteci Jacques Lussier'in kariyerinin ilk yıllarında kurallar çok farklıydı. Lussier, Bach'ın müziğini caz doğaçlamalarıyla ilk kez buluşturduğunda, kimi cazcılar bunu blues köklerine bir ihanet olarak görüp eleştirmişti. Klasik müzik cephesindekilerse genç müzisyenin çalışmalarını adeta barbarlık olarak algılamıştı.

York Times eleştirmeni John Rockwell'in Lucien'in 1975 yılında Carnegie Hall'da verdiği bir konsere dair yazdığı inceleme, cazla klasik müziğin buluşmasına duyulan tepkiyi şöyle yansıtıyordu. Bach'ı ya da başka herhangi bir klasik besteciyi popülerleştirme düşüncesinden bile kelimenin tam anlamıyla dehşete düşenler var. Salı akşamı tenha bir Carnegie Hall'da Jacques Lussier Trio tarafından sergilenen performans oldukça yorucu ve saldırgan bulundu.

Erken çocukluk döneminden itibaren klasik müzik eğitimi alan Jacques Lussier, İvnat'ın öğrencisiydi. 20'li yaşlarında Orta Doğu ve Latin Amerika'yı gezen sanatçı, daha sonraki yıllarda 60'tan fazla film ve televizyon şovu için besteler yaptı. 1959'da kurduğu Playback üçlüsü dağıldıktan sonra ise konserlere ara verip stüdyosunda akustik ve elektronik projelere eğildi.

Fransa'nın batısındaki Angers kentinde doğan Lucie, piyano derslerine 10 yaşında başladı. Bach'ın müziği ilk aşkıydı. 2003 yılında verdiği bir röportajda o günleri şöyle anlatmış. Anna Magdalena albümünden bir parça üzerinde çalışıyordum. Ona resmen aşık oldum ve sürekli aynı parçayı çalmaya başladım. Ama kendi notalarımı ekliyor ve armonileri genişletiyordum.

Lucien'in daha sonra belirteceği gibi müziğini bu şekilde dönüştürerek Bach'ın kemiklerini sızlatmıyordu. Aksine klasik müziğin en temel unsurlarından birini hayata döndürüyordu. Kendisinin de ait olduğu doğaçlama geleneğine saygılarını sunuyordu.

Jacques Lussier 16 yaşında Paris Konservatuvarı'na girdi. Bu dönemde barlarda caz çalarak eğitim masraflarını karşıladı. 1959 yılında plak şirketinin kapısını klasik bir piyanist olarak ilk kez çaldığında reddedilmişti. Bir kez de caz piyanisti olarak şansını denedi ama yine olmadı. Sonrasında olanları kendi sözlerinden aktaralım. Sonunda doğaçlamalarımla biraz bah çalmaya başladım. O zaman merakla, bu nedir? Neden bunu kaydetmiyoruz dediler. Kendi kendime eğlence olsun diye yaptığım şeyi başkasının beğeneceğini hiç düşünmemiştim. Yanılmışım.

Goldberg varyasyonları gibi pek çok eserini caz yorumlarıyla yeniden düzenleyen Lucie, 3000'den fazla konser verdi ve çoğunluğu Bach serisinden olmak üzere 7 milyondan fazla albüm sattı. Film müziklerinin yanı sıra aralarında bir misa, bir bale ve keman konçertolarının da bulunduğu klasik müzik eserleri de besteledi.

Jacques Lussier'in 2 numaralı keman konçertosunu dinledik. Kemancı Adam Kosteczki'ye Piotr Iwiczki yönetimindeki Polonya Filarmonik Oda Orkestrası eşlik ediyordu. Jacques Lussier, Bach

dışında Vivaldi, Handel, Scarlatti, Marcello, Albinoni, Mozart, Beethoven, Schumann, Chopin, Satie, Debussy ve Ravel'i de yorumladı.

çevrelerinde türler arası sınırları yumuşatan öncü bir isim olarak anılıyor. Değerli dinleyenler, 17 Temmuz'da Suda konserleriyle başlayan 23. Gümüşlük Müzik Festivali'ne Bodrum'daki tüm müzikseverleri bekliyoruz. Konser ve etkinliklerimi takip etmek isterseniz sosyal medyada ve gulsinonay.com adresinde tüm detayları bulabilirsiniz. Gelecek hafta Radyo 3 atölyemizde yeniden buluşuncaya dek hepinize sağlıklı ve müzikle dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

0: Defterimdeki notalar. Hazırlayan ve sunan Yasemin Yelken.
1: Duygu sese, ses notaya dönüşür. Yaşamın içinde müzik olarak ifade edilen notalar, besteciler tarafından en değerli defterlere yazılır ve yazılı bu eserler okuyan, izleyen ve dinleyenlerin beğenisinde saklanır. Merhaba. Sevgili müzikseverler, TRT İzmir Radyosu'ndan sunduğumuz programımızın bugünkü konuğu Wolfgang Amadeus Mozart. Avusturya tarih öncesi dönemden günümüze uzun bir yol kat etmiştir. İşgaller, göçler, erken orta çağda kurulan yeni devletler ve daha fazlası. Tüm bunlar şekillenen yeni politikayı işaret eder. Savaşların ardından gelen yeni reformlarsa toplum düzeni kadar sanatın da yolunu açar ve Avusturya 18. yüzyılda aydınlanma çağının Orta Avrupa'daki merkezlerinden biri olurken sanat devlet politikasıyla desteklenir, konser kültürünün gelişmesi sağlanır. Böylece sanatçıya verilecek değer ve saygınlığında ilk adımları atılmış olur. Wolfgang Amadeus Mozart ise sanat için ilk ayağa kalkanlardan olur. Bizim de bugünkü program konuğumuz. Şimdi onun ilk eserini dinleyerek başlayalım. Wolfgang Amadeus Mozart'ın Köhel 6 Do Majör sonatından bölümleri kemancı Gerard Poulet ve klavsenci Blandin Verle seslendiriyor.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın Köhel 6 Do majör sonatından bölümleri kemancı Gerard Poulet ve klavsenci Blandin Verle seslendirdi. Baba Leopold Mozart dönemin saygın müzik eğitimcilerinden ve iyi bir kemancıdır. İlk programlı eğitimini aslında kızı için hazırlasa da bu eğitim en çok dinleyerek geliştirdiği galant üslubun ilk bilinçli taklitleri olarak oğlu Amadeus'un müzikal gelişiminde ve ilk dönem eserlerinde kendini gösterir. Böylece Mozart'ın eğitimi rastlantısal yetenekten çok planlı bir eğitim modeli olarak değerlendirilir. Ve Mozart'ın erken dönem besteleri müzik çevrelerinde bilinçli teknik kullanımın bir yetenek gösterisine dönüşmesi değil, kompozisyon bilgisinin dahice kullanımı olarak alkışlanır. Özellikle 19 yaşındayken yazdığı 4 numaralı keman konçertosu, Mozart'ın orkestra ile solist arasında gerçek bir diyalog kurmayı başardığı ilk keman konçertosu olarak da kabul edilir. Bu esere kulak verelim. Wolfgang Amadeus Mozart'ın Köhel 218 4 numaralı re majör keman konçertosundan bölümleri kemancı Arthur Grimmie seslendiriyor. Soliste Sir Colin Davis yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası eşliğiyle.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın Köhel 218 4 numaralı re majör keman konçertosundan bölümleri kemancı Arthur Grimmie seslendirdi. Soliste Sir Colin Davis yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası eşlik etti. Mozart'ın olgunluk dönemi, Avusturya'daki ekonomik daralma ve değişen konser kültürünün de içinde olduğu reform dönemine rastlar. Yani ülkedeki sosyoekonomik dönüşüm, bestecinin yaşamında da derin izlere sebep olur. Saray görevinden ayrılarak bağımsız besteci modelini benimseyen Mozart, öğretmenlik, eser siparişleri ve konserlerle hayatını sürdürmek isterken mali sıkıntılarla yüz yüze gelir. Henüz çocuk yaşta gittiği yerler sayesinde farklı ulusal müzik dillerini ayırt etmeyi öğrendiği için uluslararası bestecilik dilini geliştirir ve bunu üstün teknik bilgisiyle birleştirir. Ortaya çıkansa klasik müzik formlarından hangisini kullanırsa kullansın o yapıtın emsalleri arasında en başarılı örneklerden olarak kabul görmesi olur. Mozart,

1791 senesinde 35 yaşında hayata veda eder. Sebep kayıtlara şiddetli miğyer ateş olarak geçse de bugün bile kesin olarak bilinmemektedir. Bilinen şu ki Mozart'ın klasik dönemin biçimsel yapısını yazdığı eserlerle yönlendirdiği ve bağımsız sanatçı kimliğinin yolunu açtığı olur. Şimdi bestecinin olgunluk dönemi eserlerinden olan Köhel 370 Oboa Kuartetinden bölümlere geçelim. Oboacı Neil Black ve Academy of St. Martin in the Fields Oda Topluluğu seslendiriyor.

Programımız Mozart'ın KÖHEL 488 23 numaralı piyano konçertosundan bir bölümle sürüyor. Eseri piyanist Alfred Brendel seslendiriyor. Soliste Sir Neville Marriner yönetimindeki Academy of St. Martin in the Fields eşlik ediyor.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın Köhel 488 23 numaralı piyano konçertosundan bir bölümü piyanist Alfred Brendel seslendirdi. Soliste Sir Neville Marriner yönetimindeki Academy of St. Martin in the Fields eşlik etti. Bestecilerin o eşsiz yapıtlarını kendi zamanına taşıyan yorumcular da övgüyü hak eder. O yorumculardan biri Aralık 1953'te Macaristan'da dünyaya gelen piyanist Sir Ondras Schiff'tir. Grammy, gramofon ve Mozart madalyası başta olmak üzere çok sayıda ödülün sahibi yorumcu önce Franz Liszt Müzik Akademisi'nin önemli öğretmenleriyle çalışır. Kariyeri başarılarla dolu piyanist, klasik müzik dünyasının önemli isimleri ve orkestralarıyla da çalar. Yaşayan müzik efsanelerinden biri olarak da görülen Ondras Schiff'in seslendireceği Wolfgang Amadeus Mozart'ın Köhel 533 15 numaralı piyano sonatının Rondo Allegretto Tempolu bölümüyle veda vakti.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın Köhel 533 15 numaralı piyano sonatının Rondo Allegretto Tempolu bölümünü piyanist Ondras Schiff seslendirdi. Müziğin öyküsü hangi yolu kullanırsa kullansın deftere yazılan yeni notalarla yeniden şekillenir. Bugün de programımızın sonuna geldik sevgili Radyo 3 dinleyenleri. Bir sonraki hafta tekrar buluşuncaya dek. Ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbağ ile birlikte TRT İzmir Radyosu'ndan müziğin ve umudun hep olduğu güzel günler dileriz. Hoşça kalın.

Defterimdeki notalar. Hazırlayan ve sunan Yasemin Yelken.

0: Radyo 3.
1: Saat 17.
0: Haberler.
1: İyi günler sevgili dinleyenler, haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste siyasi partileri ziyaret ediyor. İlk görüşme Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirildi. Numan Kurtulmuş, daha sonra DEM Parti Meclis grubuyla istişarelerde bulundu. Meclis Başkanı Kurtulmuş, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen'le de bir araya geldi. Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul etti. Kurtulmuş'un yarın da AK Parti grubunu ziyaret etmesi bekleniyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, birkaç gün içinde yeni bir parti kuracaklarını açıkladı. Özel, CHP Meclis grubunda son kez konuştu. "Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım," dedi. Teknik işlemlerin ardından milletvekilleriyle yeni partimizi kuracağız açıklamasını yaptı. 20-21 Haziran günlerinde düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi iki sorunun iptal edildiğini açıkladı. Tercih işlemleri 29 Temmuz'la 10 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek. Milyonlarca emeklinin gözü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Emeklilere verilen en düşük aylığı artıracak kanun teklifi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülecek. Teklifle 20 bin lira olan en düşük emekli aylığı 23.552 liraya çıkarılacak. Teklifin görüşmelerinin bu hafta tamamlanarak

kanunlaşması bekleniyor. Piyasalarda gözler bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu, Perşembe günü yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Karar metninde yer alacak mesajlar yakından izlenecek. Gelecek dönem para politikası beklentilerine ışık tutacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, üzerinde çalışılan yeni düzenlemeleri anlattı. 18 yaş altındaki madde bağımlıları için yeni bir yasa çalışmasının yapıldığını söyledi. Düzenlemeyle kriz anındaki çocuklar hemen tedavinin başlaması için aile rızası aranmaksızın tedavi altına alınabilecek. Bakan Göktaş, sosyal medya düzenlemesine hazırlanan yönetmeliğinde Ekim ayında çıkarılacağını açıkladı. Gülistan Doku'nun 6 yıl önce kaybolmasına ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla 5 ilde operasyon düzenlendi. Aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası sürüyor. Altısı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanığın yargılandığı davanın 53. duruşması başladı. İstanbul Silivri Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı. Doruk Bulut'un ikametinde arama ve el koyma işlemleri de yapıldı. Bulut'un belediye başkanının şoförü ve özel kalem aracılığıyla döviz bürolarında bozdurulan rüşvet paralarının bir kısmını aldığı iddia edildi. Bursa'da belediyede rüşvet ve yolsuzluk iddialarına ilişkin davanın görülmesine devam ediliyor. Duruşmanın ikinci gününde eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem savunma yaptı. 946 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen Erdem suçlamaları reddetti. Ankara'nın Sincan ilçesinde ekili alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Alevler yakınlardaki hobi bahçeleri ve evlerin bulunduğu alana sıçradı. Bazı evlerin zarar gördüğü yangın itfaiye ve çiftçilerin müdahalesiyle söndürüldü. Balıkesir'in Gömeç ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. İstanbul Büyükçekmece'deki özel bir eğitim merkezinde öğrenme güçlüğü çeken 10 yaşındaki çocuğa şiddet uygulayan eğitmen tutuklandı. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının heyecanla beklediği kura takvimi belli oldu. Hac kurallarının çekilişi yarın Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yapılacak. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında sürücü vizeleri konusunda yeni bir adım atıldı. Suudi Arabistan ilk etapta sürücüler için daha önce olmayan bir vize kategorisi oluşturdu. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Kuruluş, küresel belirsizliklere rağmen ekonominin dayanıklılığını koruduğunu belirtti. Uygulanan ekonomi programına olan güvenin sürdüğünü vurguladı. Afganistan'da aşırı yağış sele yol açtı. Ülkenin kuzeydoğusundaki Nuristan bölgesinde etkili olan ani sel nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti. Şiddetli yağışın yol açtığı sel sonucu Parun kentinde yollar çamurla kaplandı. Selde 80 kişi yaralandı, 100'den fazla kişi kayboldu. Haberleri dinlediniz.

0: Müzik hafızası.
1: Ne Black Sabbath ne de Ozzy Osbourne güzellemesi yapacağız bugün. Ozzy'nin 22 Temmuz 2025'teki ölümü ardından zaten herkes diyeceğini dedi, içini güzelce döktü, günahı ve sevabıyla heavy metalin tam da sıfır noktasına duran bu isimleri hatırladı, yerdi, övdü, sevdi, sövdü, andı. Ayrıca bugün çalacağımız parçaları da ne Black Sabbath'a ne de Ozzy Osbourne'a söyleteceğiz. Bunu da zaten yine herkes yaptı. Ozzy Osbourne'un 76 yaşında aramızdan ayrılmasıyla kaldırdığı toz bir miktar yatıştığına göre sıra artık bize geldi. Ama zor yolu seçecek, hani derler ya, kulağı tersten göstereceğiz.

Rock tarihinin tartışmasız en etkili gruplarından birine mensup Ozzy Osbourne, namı diğer Karanlığın Prensi'ni şöyle uğurlayacak. Bu sansasyonel kariyerin yarattığı şok dalgalarının ulaştığı melodik sınırlara doğru açılacağız. O halde merhaba.

Bir Black Sabbath klasiğinden Ninni çıkarmak. Los Angeles merkezli bağımsız müzikseverler, ebeveynler ve yaratıcı kafalardan oluşan Rockabye Baby bunu başarmış. Bugünü tüm zamanların en güçlü, en etkili ve en iyi heavy metal albümleri arasına sayılan 1970 tarihli ikinci Black Sabbath albümünden çalışmaya adını veren parçayla açtık. Aman uykuya dalmayın çünkü Rockabye Baby'nin sıra dışı Black Sabbath ninnilerinden biri daha geliyor ve o da Paranoid'den bir klasik. Tabii ki Warpix.

Black Sabbath klasiklerinden sadece ninniler çıkmadı, bir caz topluluğuna da ilham verdi bazıları. 1985'te Minneapolis'te doğan Amerikalı gitarcı Cory Wong'un öncülüğündeki dörtlüsüne mesela. 2007'de çıkardıkları saygı albümünde hem Black Sabbath'tan hem de grubundan kovulduktan sonra kendi başına yola devam eden Ozzy Osbourne'un kişisel kariyerinden parçalarına dokunmuşlar ve ortaya gayet ilginç sonuçlar çıkarmışlardı. Paranoid klasiklerinden Iron Man'i 13,5 dakikada nasıl da yorumlamışlardı.

Cory Wong Quartet'in saygı albümünden Mama I'm Coming Home'a getirdiği jazzy dokunuştu az önce dinlediğimiz parça. Ozzy Osbourne'un 1991'de çıkardığı kişisel albümü No More Tears'landı. Cory Wong ve ekibini uğurlamadan onlara bir Black Sabbath klasiği için daha yer açalım. O da 1973'teki 5. Black Sabbath albümüne adını veren parça olsun. Sabbath, Bloody Sabbath bir caz dörtlüsünün elinde şöyle tınlıyor.

Black Sabbath ve Ozzy Osbourne klasiklerinden ninniler çıkar. Yeri geldiğinde cazca çalınır da bir lounge müzik grubuna da ilham vermezler mi?

Ozzy Osbourne, Black Sabbath'tan sonra ilk kişisel albümünü 80'lerin tam da başında çıkardı. Yakın arkadaşı Randy Rhoads'un trajik ölümü onu derinden sarsmadan Amerikalı gitarcıyla kaydettiği sadece iki albümden biriydi. 1980 tarihli Blizzard of Oz. Az önceki Crazy Train oradandı. Lounge Brigade'in kokteyl müziği ve bir miktarda rockabilly kokan yorumuyla dinledik. Devam ediyoruz. Gümbür gümbür bir heavy metal parçası yemekli şık salonlarda, loş bir bar ya da otel lobilerinde tınladığında neye dönüşürse işte tam da öyle duyuluyor sıradaki Shot in the Dark. Lounge Brigade bu Ozzy parçasını onun 1986 yılı albümü The Ultimate Sin'den kendi meşrebince coverlıyor.

76 yaşında aramızdan ayrılan Ozzy Osbourne'u hatırladığımız bir program. Tabii ki hep bu havada, yani ninniler, caz ve kokteyl müziğiyle giden parçalarla tamamlanmayacak. Peki ya nasıl bağlayacağız bugünü? Bullring, Brahmies'den bir Black Sabbath cover'ına ne dersiniz mesela? Onlar da kim diyenlere bir miktar hak veriyor. Kısa süre müzik sahnesinde kalan Bullring Brahmies'de Black Sabbath'ın kurucu üyeleri Geezer Butler'la Bill Ward'un yer aldığını ama kadroyu konuk isimlerle genişlettiklerini hatırlatıyoruz. Mesela ilk Black Sabbath albümünden yaptıkları The Wizard cover'ında Judas Priest'ten Rob Halford'u mikrofonda ağırlamışlar ve birlikte ortaya şu sonik duvarı çıkarmışlar.

Dünden bugüne iz bırakan hit şarkılar, listelere yeni giriş yapan tekliler ve keşfetmeye değer yepyeni sesler TRT İzmir Radyosu stüdyolarından Pop Durak'ta sizlerle buluşuyor. Açılışta müzik dünyasında Disco Bambino ismini kullanan İtalyan prodüktör Giuseppe Savoni, yanında Sophie Alice Baxter ve şık efsanesi Nile Rodgers, tam anlamıyla modern bir disco kutlaması yeni tekli Dancing Without You.

Nile Rodgers'ın funk gitarları ve Sophie Alice Baxter'ın zarif vokalleri eşliğinde Dancing Without You. Pop Durak'ta açılışta Disco Bambino vardı. Ünlü bir DJ ve vokalde onun sürpriz konuğu formatı günümüz listelerinin en belirgin formüllerinden biri konumunda. Brezilyalı DJ Alok, vokalde Jennifer Lopez. Geçen ay sonu yayınlandı Everything's Fine.

Modern elektronik müziğin duygusal yönünü öne çıkaran atmosferik ve zarif bir çalışma 30 ml of silence ve radyolarınızda Benedi House Bar.

0: House ve Melodic House arasında duran, akılda kalıcı nakaratıyla dikkat çeken In My Life dinledik. Ziran buradaydı. Pop durakta İngiliz kızlar grubu Flow. 3 gün sonra çıkacak albümleri Therapy at the Club'la hedefleri bir numara. Albümün habercisi Leak It ve Flow.
1: How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once, let the people see.

İngiltere'den Kanada'ya Alexandra Ashley Hughes veya Ellie Yax, piyano merkezli besteler, barok enstrümanlar ve modern elektronik prodüksiyonu bir araya getiren Happiness Is Going To Get You albümünden Reunite.

Piyanodaki becerisi ve duygusal kompozisyonlar yaratma tutkusuyla tanınan Fuzia, 2 yıl önce kaydettiği Fürelize, Beethoven'ın aynı adlı ikonik bestesine adeta bir saygı duruşu niteliğindeydi. Şimdi elektronik müzik yapan Nate Van Dusen, yanında Finney ve Bayshore Court, Frank Sinatra yorumuyla unutulmaz Fly Me to the Moon.

Hem modern hem de egzotik bir hava taşıyan müziğinde enerjik ritimler, güçlü vokaller ve sıcak melodiler ön planda olan Naika, Ecclesia albümünden All My Life.

2000'li yılların başlarında pop grubu NND'nin kadrosunda olan Rumen şarkıcı Delia, solo çalışmalarıyla da özellikle ülkesinde büyük ilgi görmeye devam ediyor. Bu yıl Nisan'da listelerdeydi Analog ve Delia.

Pop durak dünya turu Romanya'dan Avustralya'ya uzandı. R&B, caz ve folk esanslı tarzıyla LZ ve Talk Is Cheap dinledik. Yine benzer türde çalışan Yunan şarkıcı Ageliki ve I Wasn't Planning This.

0: wasn't planning this.
1: TRT Radyo 3'te Pop Durak, Pop Durak'ta Adrian Sina projesi Accent. İlk bakışta hüzünlü bir balat izlenimi verse de aslında yaz mevsimine uygun enerjik bir çalışma olan She Cries. She Cries.

Mistik kariyerli İngiliz şarkıcı Alicia Dixon 2008 yılında The Boy Does Nothing ile hit olmuştu. 2025 yılından Tom Mucci destekli Charge'i.

0: freedom of humanity.
1: Vinta ve Liora Tuani ortaklığı Bye Bye dinledik ve finale geldik. Bulgar şarkıcı Adria Dinev, geçen yıla ait tekli Freedom.

Program hazırlayan Solmaz Erkan, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür ve mikrofonda ben Selim Ağacan. Hepinize sağlıklı, mutlu bir akşam diliyoruz. Yarın saat 18'de Pop Durak'ta buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: Caz Pusulası. Hazırlayan ve sunan Aydın Eroğlu.
1: Merhaba sevgili caz severler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından Radyo 3 dinleyen siz değerli dostlarımıza sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Bugün sizlere Avusturyalı gitarist Wolfgang Mutspiel'in trompette Mario Rom ve piyanoda Colin Wallon ile kurduğu Wolfgang Mutspiel Chamber Trio tarafından Mayıs ayında yayınlanan Atlas albümünü dinletmek istiyoruz. Wolfgang Mutspiel müziğe klasik keman eğitimi alarak başladı. 15 yaşında gitara ilgi duydu. Hem kendi bestelediği hem doğaçlama müziğe olan ilgisi onu caza yönlendirdi. New England Konservatuvarı'na Mick Goodrick ile ve daha sonra Boston'daki Berklee Music School'da eğitim aldıktan sonra Gary Burton Quintet ile 2 yıl süren bir turneye çıktı. Mutspiel 1990'lı yıllarda New York'ta yaşadı ve çalıştı. Şarkıcı Rebecca Buchan ile pop müzik dünyasına adım atarken aynı zamanda kardeşiyle birlikte elektronik müzik projesi Mutspiel/Mutspiel'i de sürdürdü. Ayrıca Trio Kurtu, Dafer Yusef, Yusun Dur, Mario Joao, Dave Lipman, Peter Erskine, Paul Motian, Bob Berg, Gary Peacock, Don Alias, Lily Grenadier, Brian Blade, Brad Meldo, Ambrose Akinmusure, John Patitucci, Vienna Art Orchestra ve daha birçok sanatçıyla ortak çalışmalar yaptı. Şimdi söze ara verelim, Atlas albümünü Guacho Schubert ve albüme adını veren Atlas ile dinlemeye başlayalım. Guacho Schubert gitar ve piyanoda hassas bir enerjiyle başlıyor. Zengin bir melodik ve dokusal atmosfer yaratıyor. Trompette Mario Rom melodiye yumuşak ama emin bir şekilde girerken Wolfgang Mutspiel ve piyanoda Colin Wallon birbirleriyle uyum içinde hareket ederek parçanın ruh halinin istikrarlı bir şekilde yükselmesine izin veriyorlar. Mutspiel gösterişli bir solo yerine şiirsel bir soloyu tercih ediyor. Beste, Arjantin halk müziği ve erken romantik dönem müziği ezgilerini birbiri içinde eritiyor. Atlas'ta ise etki ve çeşitlilik her yerde sınırları açan bir uyuma dönüşüyor. Mutspiel akustik gitarının gövdesine vururken piyanoda Wallon melodik bir yolculuğa başlıyor ve trompette Rom bunu solosuyla genişletiyor.

Wolfgang Nussspiel birçok farklı oluşumda lider olarak yer alarak solo çalışmalardan büyük orkestra gösterilerine ve özellikle üçlü gruplara kadar her alanda eserler vermekte. Slava Gregorian ve Ralph Towner ile MGT üçlüsüyle, Larry Grenadier ve Brian Blade ile, Brad Meldau ve Ambrose Akinmusire ile, Benjamin Schmidt ve Florian Egner ve Avusturya Yaylı Çalgılar üçlüsüyle çalışmalar yapan

Wolfgang Mutschpiel, Wolfgang Mutschpiel Chamber Trio'yu tanımlarken grubun amacının ritmik gücü veya neşeli doğaçlama duygusunu feda etmeden oda müziği oluşumlarının samimiyetini ve şeffaflığını kucaklayan etkileşimli, çok sesli bir müzik ağı oluşturmak olduğunu söylüyor. Şimdi tekrar müziğe dönelim ve albümden Might This Be The End ve Lionel'i dinleyelim. Might This Be The End, bulutlu bir gökyüzünün olduğu bir gündeki duyguları hatırlatan bir çalışma. Dinlediğimiz iki enerjik parçadan sonra gelen parça, adeta anılar ve geleceğin belirsizliğini aynı melodide eritiyor. Blues tarzını andıran gitarın tonuna Mario Rom'un trompeti lirik bir duygusallık katıyor. Lionel ise Wolfgang Mutschpiel'in Confluence projesinde Linda Mayhan Oh ile beraber çaldığı Lionel Loeke'ye ithaf edilmiş bir çalışma. Parça Afrika'yı hatırlatan daha ritmik vuruşlar ve kısık sesli tellere vurma ile başlıyor. Ardından trompette Rom ve piyanoda Wallon melodi ile devreye giriyor. Mario Rom'un doğaçlamaları için bol bol fırsat bulduğu bu çalışmada Mutschpiel'in elektrik gitarı arka planda sert bir şekilde yükselerek biraz Afrika ezgileri, biraz doğaçlama, biraz da etütsel bir çalışmadan oluşan bu parçayı tamamlıyor.

Wolfgang Nussspiel Chamber Trio'da piyano çalan Colin Wallon 2 sene klasik müzik eğitimi aldıktan sonra 14 yaşında caz piyanisti Mark Uther ile çalışmaya başladı. 18 yaşına geldiğinde Bern'de 1967 yılında kurulmuş olan İsviçre Caz Okulu'na girerek burada Silvano Bazan, William Evans, Manuel Berch ve Bert Joris ile çalıştı. 1999'da ilk triosunu kuran Wallon, 2004 yılında ilk albümü Les Ombres'u yayınladı. Bunu takip eden yıllarda kurduğu birçok grupla çeşitli çalışmalar yaptı ve albümler yayınladı. 2011 yılında triosu ile birlikte caz dünyasının en prestijli markalarından biri olan ECM etiketi altında Ruga albümü yayınlandı. Bu albümden sonra ECM etiketiyle Le Vent ve Dans albümleri de yayınlandı. Colin Wallon hem besteci hem yorumcu olarak birçok tarzda çalışmalar yapmaya devam ediyor. Atlas albümünden şimdi Vevey, Dux Blues ve albümdeki Nussspiel bestesi olmayan tek çalışma Spring'i dinleyeceğiz. Spring'in bestesi

Colin Wallon'a ait. İlk dinleyeceğimiz çalışma Vevey, Muspil ve Wallon arasındaki diyaloğu derinleştirirken Mario Rom'un trompetini havayı aydınlattığı klasik gitar ağırlıklı bir parça. Arkasından dinleyeceğimiz Dux Blues, albümün en zekice kurgulanmış çalışmalarından biri. Nostaljik bir ton ve bir elektro gitar da dahil olmak üzere hem nostaljik bir blues tonu ve hem de uzaktan yankılanan bir elektro gitar ile blues'un hem klasik hem modern tarzını bir araya getiriyor. Az sonra dinleyeceğimiz albümdeki tek Colin Wallon bestesi Spring, gizemli, içinde kontrastlar barındıran ilginç bir çalışma. Parçayı dinledikçe içinde keşfedilecek birbirinden ayrı gibi gözüken ama birlikte olan birçok ögeyi keşfediyorsunuz.

Wolfgang Moosspiel, Chamber Trio'nun trompetçisi Mario Rom, müziğe 8 yaşında babası trompetçi Bernd Rom'dan klasik müzik eğitimi alarak başladı ve sonra Linz'deki Anton Bruckner Üniversitesi'nde Profesör Joseph Eidenberger ile çalışmalarına devam etti. Rom, caz müziğine klasik eğitiminin dışında tıpkı cazın eski zamanlarında olduğu gibi akademik caz okullarının olmadığı ve müzisyenlerin becerilerini sadece dinleyerek, çalarak ve pratik yaparak geliştirdiği bir şekilde başladı.

Mario Rom'un en önemli özelliği Louis Armstrong ve diğerlerinin erken dönem stillerinden Booker Little ve Don Cherry'e, oradan da günümüzün en önde gelen trompet yıldızlarından Ambrose Akinwusu'ya kadar farklı stiller arasında geçiş yapabilme konusundaki olağanüstü yeteneğidir. Ancak bu onun tüm bu süreçte kendi özgün stilini geliştirmeyi başarmasını engellemedi. Rom'un mükemmel ifade yeteneği, melodileri, dramatik etkisi ve kendine özgü sesi profesyonel alçak gönüllülüğüyle birleşince hem solist hem de eşlikçi olarak çok aranan bir müzisyen olmasını sağladı. Şimdi tekrar Atlas albümüne dönelim ve albümün son iki parçasını dinleyelim. Ballad ve Etude No. 11.5. Ballad kendi tarzında canlandırıcı, lirik bir denge ve iyimser yaklaşımıyla sıcak bir hikaye oluşturuyor. Son olarak dinleyeceğimiz Etude No. 11.5, çağrışım dolu ifadeleriyle adeta bitmiş bir mozaik gibi akarak albümün finalini coşkulu bir şekilde oluşturuyor. Sizlere bu güzel çalışmalarla veda ederken müziğin hayatınızdan hiç eksik olmamasını diliyoruz.

0: Tekrar birlikte olmak dileğiyle ben Aydın Eroğlu, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbay, TRT İzmir Radyosu stüdyolarından hepinize müzik ve sağlık dolu haftalar diliyoruz.
1: Caz Pusulası. Hazırlayan ve sunan Aydın Eroğlu.

0: Radyo 3.
1: Radyo 3 konserleri. Hazırlayan ve sunan Cihat Aşkın.
2: İyi akşamlar değerli Radyo 3 dinleyenleri. Bu akşamki yayınımızda görev yapan tonmeisterimiz Mehmet Sungur, yapımcılarımız Didem Tayfur Saltık ve ben Cihat Aşkın sizlere en içten sevgi ve selamlarımızı sunuyoruz. Sevgili dinleyenler, bu akşamki konserimizde değerli gitar sanatçımız Sinan Erşahin'i konuk ediyoruz ve kendisiyle birlikte sizlere bir keman gitar konseri sunuyoruz. Sizin için hazırlamış olduğumuz bu konseri beğeniyle dinleyeceğinizi ümit ediyoruz. Öncelikle güzel bir melodi ile konserimize başlayalım. Jacques Ibert'den Entr'acte.

0: Sevgili dinleyiciler, Sinan Erşahin'le beraber sizlere Jacques Ibert'in Entr'acte isimli eserini seslendirdik. Sevgili Sinan, hoş geldiniz programa.
1: Teşekkür ederim, çok sağ olun, hoş bulduk.
0: Sizinle beraber olmak bizim için çok büyük mutluluk. Keman-gitar ikilisi olarak bu akşam sevgili dinleyicilerimize güzel bir program sunmak arzusundayız. Özellikle keman-gitar eserlerinin edebiyatta çok fazla yer almadığını görüyoruz. Acaba bunun sebebi nedir?
1: Aslında gitar repertuarında gitar ve keman için yazılmış eserler var. Özellikle klasik dönemden başlayarak önemli bestecilerinde Carulli, Giuliani, Paganini gibi bestecilerin ve sonrasında da romantik dönem ve 20. yüzyılda da aslında yazılmış bir sürü eserler var ama çok fazla seslendirilmeyen eserler. Bunun dışında daha popüler, daha beğenilen şekilde farklı enstrümanlar için yazılmış eserlerin aranjmanları da yapılarak gitar ve keman için çalınmaktadır çoklukla.
0: Mesela bu çaldığımız eser flüt ve gitar için yazılmış olan orijinal bir eserden uyarlamaydı. Genellikle flüt gitar repertuarını çok daha fazla yaygınlaştığını görüyoruz.
1: Evet, flüt ve gitar daha uyumlu gibi algılanarak flüt ve gitar için aslında daha çok eserler yazılmıştır.

0: Ama özellikle gene az önce bahsettiğim gibi klasik dönemde flüt ve gitar için yazılan eserlere notalarda şey de yazar. Parantez içinde keman ve gitar içinde. Hem flüt gitar hem de keman gitar için aynı eserler
1: çünkü
0: çalınabiliyor.
1: İkisi de sol anahtarının kullanıldığı enstrümanlar. Bu arada sevgili dinleyicilerimize aktaralım. Sol anahtarı ne demek? Müzikte her enstrüman için ayrı bir okuma anahtarı var. Dolayısıyla flüt de keman gibi tiz bir enstrüman olduğu için aynı okuma anahtarını kullanıyor. Keman gitar örneklerine bakacak olursak tabii Paganini'nin hem kemancı hem de gitarcı olması bu edebiyatın önünü açmış diye düşünüyorum.
0: Evet, aynı şekilde Paganini tabii bir kemancı ve keman bestecisi olarak çok ön plandadır ama Paganini aynı zamanda iyi bir gitarcı olarak bir sürü gitar edebiyatına da eser kazandırmıştır, özellikle oda müziği konusunda.
1: Şimdi dinleyicilerimize çok ilginç bir eser çalmak istiyoruz. Özellikle bu eser daha önce keman ve gitar tarafından kaydedilmedi. Anton Scheidler'in keman ve gitar için sonatını seslendireceğiz.

0: Sevgili dinleyiciler, sizlere Şahitlerin keman ve gitar için sonatını seslendirdik. Bölüm başlıkları Allegro, Romans ve Rondo idi. Bu eser özellikle keman ve gitar için yazılmış orijinal bir eserdi ve maalesef günümüzde çok az seslendiriliyor. Bu akşam bunu çalmış olmamız bizim için de çok büyük bir zevk oldu. Sevgili Sinan, tabii ki klasik müziğin dışında farklı ülkelerde de klasik gitar kültürü gelişmiş durumda. Bildiğimiz gibi tabii İspanyol etkisi gitarın en çok kullandığı renklerden biri. Değişik ülkelere sıçraması hakkında gitar nasıl bir yol izlemiş?
1: Gitar söylediğiniz gibi İspanya'dan başlayarak İspanya ve İtalya'dan, İtalya'da da çok büyük bir etkisi vardır gitarın. Bütün kıta Avrupa'sına yayılmıştır. Buradan da daha sonrasında Güney Amerika'ya bir geçiş yapmıştır. Ve buradaki ülkelerde başta Arjantin olmak üzere Brezilya ve diğer bütün Güney Amerika ülkeleri gitarı sahiplenmiş ve kendi folk müzik enstrümanları olarak da kullanmışlardır.
0: Bunlardan en önemli örnekler hangisi? Biliyoruz ki İspanyol müziğinde meşhur Segovia'nın büyük bir etkisi var. Ona ithaf edilmiş bazı eserler var. Tabii ki uyarlamalar var yine Albeniz'in eserleri. Bu konuda acaba hangi örnekler var?
1: Güney Amerika'da çok fazla klasik gitar repertuarına eser kazandırmış besteciler vardır. Agustin Barrios'tan bahsedebiliriz. Romantik dönemde çok önemli ve gerçekten çok fazla eser yazmıştır. Hala konser salonlarında çokça seslendirilen. Bunun dışında Güney Amerika müziği olarak Juan Falo, Jorge Cardoso gibi sayabileceğimiz bir sürü isim vardır. Bunun dışında da gene düzenlemeleri yapılan birçok aslında halk müziğinin Antonio Lauro mesela birçok Venezuela valsleri yazmıştır. Bunun dışında da daha modern, daha klasik müziğe yönelik de mesela Hector Villalobos'u söyleyebiliriz.
0: Evet sevgili dinleyiciler, şimdi Brezilya'ya doğru uzanalım. Hector Villalobos'un Bahianas Brasileiras isimli eserlerinden 5 numaralı olanı size seslendirelim.

0: Haytor Villa-Lobos'un 5 numaralı Bachianas Brasileiras isimli eserini seslendirdik. Sevgili Sinan Erşahin'le sohbetimiz devam ediyor. Türkiye'de gitarın durumu nasıl Sinan?
1: Evet, Türkiye'de gitarın durumu bulunduğumuz zaman içerisinde, aslında bütün dünyada böyle, çok iyi gitaristler, çok iyi öğrenciler, çok iyi meslektaşlarımız yetişiyor, özellikle konservatuvarlardan. Ancak şöyle bir sorun var ki eskiden solo gitar konserleri daha çok oluyordu ve insanların ilgisi daha fazla oluyordu solo gitar konserlerine. Bu günümüze geldikçe artık konserlerin bir prodüksiyona dönüşmesi dolayısıyla solo gitar konserleri çok fazla eskisi kadar ilgi çekici ya da insanların çok rağbet ettiği konserler olmuyor. Bunu daha çok prodüksiyona yönlendirerek farklı oda müziği konserleriyle, orkestralarla ya da işte iki gitar, üç gitar, dört gitar gibi kuartet gibi gruplarla oluşturulan konserler daha fazla iş yapıyor. Ama dediğim gibi çok iyi, önceye göre özellikle çok iyi, çok virtüözik gitarcılar, gitar öğrencileri yetişiyor.
0: Eskiden gitar festivalleri yapılıyordu Türkiye'de. Şu anda durumu nasıl festivallerin?
1: Evet, önceden yapılıyordu, şimdi de yapılmaya çalışılıyor. Ama bunların da tabii dediğim gibi daha çok solo gitar konserleri içeren bir festival değil de daha prodüksiyona yönelik, hazırlığı, öncesi ve sonrası daha

Sıradaki parça bizi yine 70'li yıllara götürüyor. Go West. Amerikalı disco grubu Village People'ın Haziran 1979'da Casablanca Records tarafından aynı adlı 4. stüdyo albümlerinin 2. single olarak yayınlanan bu şarkı, ünlü müzik grubu Pet Shop Boys tarafından kulaklarımıza kazınmıştı. 1970'lerin sonlarında disco sahnelerinin unutulmaz parçası olan bu şarkı, İngiliz synth-pop ikilisi Pet Shop Boys tarafından yorumlandıktan sonra listelerin zirvesine yerleşti. Biz şimdi parçamızın orijinal haline, yani Village People versiyonu kulak vereceğiz. Ama hemen ardından Pet Shop Boys'dan da bir parça dinlemek istiyoruz ve It's Alright diyoruz. İlk olarak Go West sizlerle.

TRT İstanbul stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz orijinal programı burada sona erdi. Her programda olduğu gibi bu programın kapanışında da başarılı bir ismin konser kaydına yer vermek istiyoruz. Bugün içinde pek çok efsanevi ismin olduğu 1999 yılının Divalar konserine gidiyoruz. Tina Turner, Whitney Houston, Cher gibi pek çok başarılı vokalin bulunduğu konserden bir kesit var şimdi radyolarınızda. Hoşçakalın.

0: Avrupa ve Türkiye'nin en uzun soluklu blues programlarından Blues'un Tonları her çarşamba saat 23'te TRT Radyo 3 mikrofonlarında. Modern ve geleneksel blues'un yeni ve seçkin albümleri piyasaya sunulur sunulmaz TRT Radyo 3'ün blues dinleyicileri için Blues'un Tonları Eyüp İbla tarafından hazırlanıyor ve sunuluyor. Blues, sadece blues.
1: Radyo 3. Saat 22.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevičs ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefonla görüştü. Letonya Cumhurbaşkanı ile görüşmede Türkiye-Letonya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Pedro Sanchez'i İspanya milli takımının Dünya Kupası'ndaki zaferinden dolayı kutladı. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste siyasi partiler turuna çıktı. İlk görüşme MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile oldu. Kurtulmuş, Bahçeli ile görüştükten sonra DEM Parti Meclis grubuyla istişarelerde bulundu. Görüşmeye DEM Parti'nin genel başkanlarıyla grup başkan vekilleri katıldı. Meclis Başkanı Kurtulmuş, Yeni Yol Partisi ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de görüştü. Kurtulmuş'un yarın da AK Parti grubu ve İYİ Parti grubunu ziyaret etmesi bekleniyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, birkaç gün içinde yeni bir parti kuracaklarını açıkladı. Özel, CHP Meclis Grubu'nda son kez konuştu. "Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım," dedi. Teknik işlemlerin ardından milletvekilleriyle yeni partimizi kuracağız açıklamasını yaptı. 20-21 Haziran günlerinde düzenlenen Yükseköğretim Kurumları sınavının sonuçları açıklandı. Buna göre alan yeterlilik testlerinde 3, temel yeterlilik ve yabancı dil testlerinde de 5'er öğrenci birinci oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM 2 sorunun iptal edildiğini açıkladı. Tercih işlemleri 29 Temmuz ile 10 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek. Milyonlarca emeklinin gözü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Emeklilere verilen en düşük aylığı da artıracak kanun teklifi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülecek. Teklifle 20 bin lira olan en düşük emekli aylığı 23.552 liraya çıkarılacak. Teklifin görüşmelerinin bu hafta tamamlanarak kanunlaşması bekleniyor. Piyasalarda gözler bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu Perşembe günü yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Karar metninde yer alacak mesajlar yakından izlenecek, gelecek dönem para politikası beklentilerine ışık tutacak. Gülistan Doku'nun 6 yıl önce kaybolmasına ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının

talimatıyla 5 ilde operasyon düzenlendi. Aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Büyükçekmece'deki özel bir eğitim merkezinde öğrenme güçlüğü çeken 10 yaşındaki çocuğa şiddet uygulayan eğitmen tutuklandı. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının heyecanla beklediği kura takvimi belli oldu. Hac kuralarının çekilişi yarın Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yapılacak. Bir yanda müzakerelerin yeniden başlaması çabaları, diğer yanda karşılıklı saldırılar. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki saldırılar 10. gününde de devam etti. Amerikan ordusu İran'da çok sayıda şehri vurdu. İran'ın misillemesinde de Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üsleri hedef alındı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer programıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen Kazma Dağı'na hedef gösterdi. Afganistan'da aşırı yağış sele yol açtı. Ülkenin kuzeydoğusundaki Nuristan bölgesinde etkili olan ani sel nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti. Şiddetli yağışın yol açtığı sel sonucu Parun kentinde yollar çamurla kaplandı. Selde 80 kişi yaralandı, 100'den fazla kişi kayboldu. Haberleri dinlediniz.

Merhaba Dünya Müziği severler. Onur Metinel'in hazırladığı bir Ankara Radyosu yapımı olan Dünya'dan Yerel Sesler'de yine sizlerleyiz. Polinezya bölgesinde yer alan Tahiti Adası'ndaki gezintimize devam ediyoruz. Tahiti'nin önde gelen yerel müzisyenlerinden dinleyeceğimiz şarkılarla programımıza başlıyoruz.

기어 두 분아, 고대포 진진, 오대포 노 기어 둠, 기어 대아가오 대포, 기어 대아가오 대아오.

0: Açılışta Tahiti Adaları'na özgü geleneksel müzik ve dans sanatlarının tanıtımında önde gelen topluluk, Tamariki Poerani'ye ait 2014 tarihli Te Huri Tao isimli albümden 5 şarkı dinledik. Tahiti, diğer adıyla Fransız Polinezyası, Türkiye'den gidebileceğiniz en uzak kara parçalarından biri. Adaya 4 farklı uçak yolculuğundan sonra ulaşmanız 35 saatten fazla sürüyor. Geceniz, gündüzünüz birbirine karışıyor ama gözlerinizi adeta cennette açıyorsunuz. Turkuaz rengi denizin üzerindeki bir bungalovda uyuyup, odanızın cam zemininden aşağıdaki renkli dünyayı seyredip, akvaryumda gördüklerinize benzer balıklarla yüzüyorsunuz. Dağlardaki yeşilin çeşit çeşit rengi ise cabası. Fransız Polinezyası 19. yüzyılda Avrupalı gezginlerin dikkatini çekmiş. Ünlü ressam Paul Gauguin, batının nimetlerini bırakıp Tahiti'ye gelmiş, adalarda yaşayanları tuvaline yansıtmış. İstanbul aşığı Pierre Loti, 1880'de Loti'nin Evliliği isimli kitabını burada yazmış. Kaptan Cook 1769'da adaya vardığında çok küçük bir yerleşimmiş. Zamanla Avrupalı göçmenler gelmiş, 20. yüzyılın başında 5000'e ulaşan nüfus bugün 170 bin kişiyi bulmuş. Tahitililer Yeni Zelanda'daki Maorilerle, Hawaii halkıyla ve Mikronezyalılarla akraba. Dilleri ve kültürleri büyük benzerlik taşıyor. Dansları, vücutlarına yaptıkları dövmeleri bile aynı özelliklere sahip. Polinezyalıların ataları 3500 yıl önce Endonezya ve Filipinler'den denize açılmış. 70 kişi alabilen katamaran benzeri kanolarla Pasifik'teki adalara yayılmışlar. Tahiti'ye ulaşmaları yaklaşık 1300 yıl sürmüş. Hawaii'deki Hula, Yeni Zelanda'daki Haka danslarının benzerini Tahiti'de de görüyorsunuz. İlk gelen Hristiyan misyonerler bu yerel dansları yasaklamış, halk gizlice geleneği sürdürmüş. Günümüzde ise büyük otellerde haftanın en az bir gününde yerel dans gösterisi yapılıyor. 5 ayrı türü olan bu danslar kreşlerden itibaren öğretiliyor, okulların ders programında yer alıyor. Radyo 3 Dünya'dan Yerel Sesler'de şimdi Tahiti Adaları'na ait geleneksel müzik ve dans sanatlarının sunumunda önde gelen topluluk Tamariki Poerani'ye ait 2012 tarihli Teora isimli albümden seçtiğimiz parçalar sizlerle.
1: Hi-o-e, hi-o-e, te otomaina oe, te otomaina oe, tane kaukura, tane here, tane uo, tane fa'i te po. A ti a fai, a ti a fai, a here a pupa. Hi o maina, fari o toma, kara here, kako tie, karohi, rahiri, rahiri, yamate te kareho, kahi, kaho, kahe, kariri, karoro, karara, kako tie.

0: TRT Radyo 3.
1: Dünyadan yerel seslerde Tahiti Adası'nın önde gelen yerel müzisyenlerinden şarkılar dinlemeye devam ediyoruz. Avrupalıların gelişinden önce Tahiti'nin müziğine Heiva denen festivaller egemendi. Dans etmek Tahiti'nin yaşamının önemli bir parçasıydı ve danslar yaşamın hemen hemen tüm olaylarını kutlamak ya da dua etmek için kullanılırdı. Örneğin erkeklerde Otea dansı ve çiftlerde ise Upa Upa olarak geçen dans türleri yer almaktaydı. Arioi adı verilen profesyonel dans grupları yaygındı ve son derece hassas ve egzotik biçimde dans ederek çeşitli adaların ve toplulukların etrafında hareket ederlerdi. Ancak 19. yüzyılın başlarında sömürge yasaları ahlaki sayılmayan bu ve diğer dansları ciddi biçimde kısıtladı. Amerikalı romancı, kısa hikaye yazarı ve şair Herman Melville duygusallık adına böyle bir dansı Lori Lori olarak adlandırarak kutladı fakat daha sonra bu danslar Himene Tarava gibi Hristiyan müziği türleriyle yer değiştirdi. Himene kelimesi İngilizce bir kelime olan ilahi kelimesinden türetilmiştir ki aslında Tahiti ilk olarak İngilizler

tarafından kolonileştirilmişti. Aynı şekilde Polinezya müziğinin çoğunun armoni ve melodi özellikleri strofik kalıp tarzıyla batıya özgüdür ve aslen misyoner etkisinden ötürü ilahiler ve diğer kilise müzikleri aracılığıyla türemiştir. Polinezya müziğinin eşsiz bir niteliği vokal müzikte 6. akorun kullanılmasıdır. Normalde tipik olarak 6. akor dini müzikte kullanılmamaktadır. Geleneksel çalgılar arasında pu adı verilen konik biçiminde bir deniz kabuğu ve in vivo olarak adlandırılan bir burun flütünün yanı sıra çukurdan çıkmış ağaç gövdelerinden ve köpek balığı derisinden yapılan çok sayıda varil şeklinde davul bulunmaktadır. Dünyadan Yerel Sesler'de programımızın sonuna yaklaşırken Tahiti adalarına özgü müzik ve dans sanatlarının önde gelen topluluğu Tamariki Poerani'ye ait 2014 tarihli Te Huritao isimli albümden seçtiğimiz şarkılar huzurlarınızda.

0: teiro a.
1: Papa, tahi nuri.
2: Önümüzdeki hafta Bora Bora Adası'nı ziyaret edip adanın önde gelen yerel müzisyenlerinden şarkılar dinleyeceğiz. Programımız hakkında görüş ve önerilerinizi dünyadanyerelsesler@gmail.com adresine iletebilir. Programımızla ilgili duyuruları Dünyadan Yerel Sesler Instagram ve Facebook sayfalarımızdan takip edebilirsiniz. Her salı saat 22.05'te TRT Radyo 3'te Dünyadan Yerel Sesler'le buluşmak dileğiyle programı hazırlayan Onur Metinel, ses kayıtta Semahat Şallı, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ve ben Hafize Okan, hepinize müzik dolu bir hafta diliyoruz. Esen kalın. Dünyadan Yerel Sesler.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

0: Radyo 3.
1: Caz Ağacı. Hazırlayan ve sunan Cenk'er Sarp.
2: İyi akşamlar değerli caz severler. İstanbul Radyosu mikrofonlarından Radyo 3 frekansında Caz Ağacı programında Amerikalı ünlü caz ve pop vokalisti Nancy Wilson'ın 1998 yılında Avrupa pazarında yayımlanan özel bir derleme albümü What the Sign Nancy Wilson Sings the Hits albümünden seçtiğimiz kayıtları dinleyeceğiz. Albümün en büyük özelliği Nancy Wilson'ın 1960'ların ortalarından 1970'lerin ortalarına kadar kaydettiği dönemin dünyaca ünlü pop, rock ve R&B hitlerinin soul jazz ve easy listening tarzındaki harika cover versiyonlarını bir araya getirmesidir. Nancy Wilson kendisini bir caz şarkıcısı yerine bir şarkı stilisti olarak tanımlardı. Bu albüm de onun popüler şarkılarının nasıl kendi rengine bürüdüğünün en iyi kanıtlarındandır. Nancy Wilson normalde caz standartlarıyla tanınsa da bu albümdeki seski daha çok funk, soul, R&B ve pop sularında gezinir. Albüm 1960'ların sonundaki o dinamik ve groove sound'u yansıtan 20 şarkılık zengin bir repertuara sahiptir. Albümün açılış parçası End of Our Love, Tony Hatch klasiği Call Me ve Dusty Springfield klasiğine Nancy Wilson'ın getirdiği muazzam soul dokunuş Son of a Preacher Man ile caz ağacı başlıyor.

albümde The Beatles'tan Stevie Wonder'a, Dusty Springfield'ten Aretha Franklin'e kadar müzik tarihine geçmiş isimlerin hit şarkılarının Nancy Wilson yorumları yer alır. 90'ların sonunda plak şirketi kendi bünyesindeki devasa 1960 ve 70'ler arşivlerini yeni nesil dinleyicilere sevdirmek için bir seri başlattı. Bu seriye 60'ların popüler argosunda harika, muazzam, göz alıcı anlamına gelen Out the Sign adı verildi. Amaç geleneksel olarak caz, blues ya da standart pop söyleyen klasikleşmiş dev sanatçıların kariyerlerinde bir kez bile olsa radyolarda çalınmış en popüler pop, rock ve soul hitlerini nasıl yorumladıklarını göstermekti. Şarkıların birçoğunda caz dünyasının efsanevi şefleri Oliver Nelson, Billy May, The Sid Feller gibi isimlerin imzası var. Beatles ve Stevie Wonder şarkılarının bu kadar zengin ve büyük orkestra

anılarına sahip olmasının sebebi de bu dahi aranjörlerdir. Mercy Mercy Mercy albümdeki en kritik şarkılardan biridir. Şarkının bestecisi caz piyanisti Joe Zawinul bu parçayı ilk kez Nancy Wilson'ın da en yakın dostlarından olan efsane saksafoncu Cannonball Adderley'nin grubu için yazmıştı. Nancy Wilson şarkıya söz ekleyerek seslendiren ilk sanatçılardandır ve onun kariyerinde R&B listelerine giren en önemli hitlerinden biri olmuştur. Willie and Laura Mae Jones, The Look of Love ve Mercy Mercy Mercy ile cazacı devam ediyor.

radyo işte Caz Ağacı programında Out the Sign, Nancy Wilson Sings the Hits albümünden seçtiğimiz kayıtları dinlemeye devam ediyoruz. Albümün 1998'de Avrupa'da özellikle İngiltere, Hollanda ve Almanya'da piyasaya sürülmesi tesadüf değildi. 90'ların ortası ve sonunda Avrupa'da Jamiroquai, Incognito ve Brand New Heavies gibi gruplarla yükselen bir asit caz, groove ve lounge müzik akımı vardı. Şirket gençlerin eski funk ve soul ritimlerine olan bu ilgisini fark edip Nancy Wilson'ın tozlu raflarda kalan en dinamik, en groovy ve dans edilebilir kayıtlarını bu albümle yeniden piyasaya sürdü ve kulüp lounge kültürüne entegre etti. For Once in My Life, Sunny ve Come Get to This dinliyoruz.

For once I can say

Radyo 3 frekansında caz ağacı programında Out the Sign, Nancy Wilson Sings the Hits albümünden seçtiğimiz kayıtları dinliyoruz. Caz müziğinin en zarif, en dokunaklı seslerinden biri olan Nancy Wilson, sadece bir şarkıcı değil, aynı zamanda kelimeleri adeta yaşayarak aktaran bir hikaye anlatıcısıydı. Kendisi caz dünyasında The Girl with the Honey-Coated Voice, bal sesli kız olarak anılırdı. 2018'de ölen Nancy Wilson, 1959 yılında New York'a taşındıktan kısa bir süre sonra efsanevi saksafoncu Cannonball Adderley tarafından keşfedildi. Cannonball Adderley albümü onu caz dünyasının zirvesine taşıyan en ikonik albümdür. Adderley'nin grubuyla kaydettiği bu albüm hem caz eleştirmenlerinden

Ben Stevens'in sadece müzisyen kimliğiyle değil aynı zamanda sivil haklar hareketindeki aktif rolüyle de bilinir. 1965 yılında Martin Luther King Jr. liderliğindeki tarihi Selma Montgomery yürüyüşüne katılmıştır. Yaşamı boyunca Afro-Amerikan toplumunun hakları ve AIDS ile mücadele gibi birçok sosyal sorumluluk projesine destek vermiştir. The Beatles'ın parçası The Long and Winding Road, Reach Out For Me ve My Love ile programın sonuna geliyoruz.

Sesindeki o benzersiz kontrast aynı anda hem mesafeli, cool hem de inanılmaz derecede sıcak ve samimi olabilmesi bugün hala birçok modern caz vokalisti tarafından örnek alınmaktadır. Caz Ağacı'nın son parçası ünlü blues standardı My Babe.

Toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle, zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Solmaz Erkan.

Gece ve Müzik. Programı hazırlayan Solmaz Erkan.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Çocuklara uyusunlar, büyüklere uyansınlar diye anlatılan masalların farklı tarzlardan müzikler ve sembollerle buluştuğu Müzikli Masallar her pazar saat 10'da TRT Radyo 3'te.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euro Radio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Bu programda Dmitri Shostakovich'in Opus 102 Fa Majör 2. Piyano Konçertosunu ve Felix Mendelssohn'un İtalyan alt başlıklı Opus 90 La Majör 4. Senfonisini dinleyebileceksiniz. İlk bölüme Johann Adolf Hasse ile başlıyoruz. 18. yüzyıl opera seria stilinin gelişiminde büyük katkısı olan bestecinin Arminio Operası'nın uvertürünü Stefan Mai yönetimindeki Berlin Erken Müzik Akademisi topluluğu seslendiriyor.

18. yüzyıl bestecilerinden Johann Adolf Hasse'nin Arminio Operası'nın uvertürünü Stefan Mai yönetimindeki Berlin Erken Müzik Akademisi topluluğundan dinlediniz. Edvard Grieg'in 4 el piyano için Opus 35 Norveç Dansları dizisinden ilk eserle devam ediyoruz.

Edvard Grieg'in Opus 35, Norveç Dansları dizisinden ilk eseri, Leif Uwe Andsnes ve Håvard Gimse'den dinlediniz. Johann Christian Bach'ın, flüt, oboa, keman, viola ve sürekli bas için, Opus 11 Fa majör 3 numaralı kenteti var sırada.

Johann Christian Bach'ın Opus 11 Fa Majör 3 numaralı kentetini flüt sanatçısı Wilbert Hazelzett ve Lezadio topluluğundan dinlediniz. Zoltan Kodály'ın Akinalı Thomas'ın Pangelingua başlıklı şiiri üzerine 1924 yılında koro için bestelediği eseriyle devam ediyoruz.

Zoltan Koday'ın Pangelingua başlıklı eserini Orkta İstvan Ella'nın eşlik ettiği Aurel Tillay'ı yönetimindeki Pex Oda Korosu'ndan dinledik. Johann Sebastian Bach'ın ork için kaleme aldığı trio sonat formundaki eserler dizisinden Do Majör Sonat var sırada.

Johann Sebastian Bach'ın ork için kaleme aldığı 529 katalog numaralı Do majör sonatı Julian Gembalski seslendirdi. İngiliz Strauss lakabıyla anılan Dorothy Howell'ın 1925 tarihli Sessiz Yaylılar için iki parça adını verdiği eseriyle devam ediyoruz.

Dorothy Howell'ın Sessiz Yaylılar İçin İki Parça adlı eserini Michael Collins yönetimindeki BBC Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Dmitri Shostakovich'in Opus 102 Fa Majör 2. Piyano Konçertosu var sırada. Solist Patrick Yablonski.

Dimitri Shostakovich'in fa majör 2. piyano konçertosunu solist Patrick Jablonski ve Wojciech Rajski yönetimindeki Polonya Radyo Orkestrası'ndan dinlediniz. Klasik dönemde operalarıyla tanınan François-Adrien Boieldieu'nun La Dame Blanche operasından bir tenor aryasıyla devam ediyoruz.

Tenor Marc Dubois, Kitchener-Waterloo Senfoni Orkestrası eşliğinde François-Adrien Boieldieu'nun La Dame Blanche operasından bir arya seslendirdi. Programımızın bu bölümü Felix Mendelssohn'un İtalyan alt başlıklı Opus 90 La Majör 4. Senfonisi ile sona eriyor.

Felix Mendelssohn'un İtalyan alt başlıklı Opus 90 La Majör 4. Senfonisini Nello Santi yönetimindeki Oslo Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.